0: 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücüyle yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Milli teknoloji hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik, yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek. Elazığ'da tarlada fidan dikerken tesadüfen bulunan mozeyin ardından yürütülen kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu tespit edildi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede sürdürülen kazılarda çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 103 Rus askerinin alındığı, karşılığındaysa 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantrotova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi. Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla yapıldığı belirtildi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak. Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. We'll be right back.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-21 derece, Atina sağanak yağışlı 26-35, Berlin sağanak yağışlı 15-22, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag sağanak yağışlı 12-18, Londra sağanak yağışlı 15-25, Madrid az bulutlu ve açık 23-37, Paris sağanak yağışlı 18-25, Priştine parçalı bulutlu 14-30, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 12-25, Sofya sağanak yağışlı 16-28, Tiran sağanak yağışlı 21-34, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 16-28 derece, Amman sağanak yağışlı 19-34, Aşgabat az bulutlu ve açık 11-22, Bağdat az bulutlu ve açık 33-43, Bişkek sağanak yağışlı 19-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-35, Kerkük az bulutlu ve açık 27-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39-50, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 25-44, Riyad az bulutlu ve açık 35-46, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu ve açık 30-40, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo parçalı bulutlu 26-32 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 24-37, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 13-20, Montreal parçalı bulutlu 18-24, New York parçalı bulutlu 24-33, Sydney sağanak yağışlı 12-18, Washington parçalı bulutlu 22-30 derece, Chattanooga parçalı bulutlu 16-27, Frankfurt parçalı bulutlu 17-31, Gümüşhane sağanak yağışlı 21-30, Köln sağanak yağışlı 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-26, Münih az bulutlu 15-28, Münih az bulutlu 15-28, Podgorica parçalı bulutlu 18-34, Selanik sağanak yağışlı 22-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-27, Taraglia parçalı bulutlu 17-27, Balkanis sağanak yağışlı 17-27, Zenitsa sağanak yağışlı 15-29, Gazimagos az bulutlu 22-33, Girin az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt az bulutlu 17-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: yaşamından kesitler ve eserlerinden seçilmiş bir öyküyü sizlerle buluşturuyoruz. Bugün kaleminden duyguya açılan kapıları araladığımız isim Özlem Pekcan. Onun satırlarında bazen çocukluğun masumiyetini, bazen de hayatın en derin sızılarını bulabilirsiniz. Bu akşam deniz kabuklarının fısıldadığı, umut dolu bir hikayeye kulak vereceğiz. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Özlem Pekcan, edebiyata şiirle başlayan ve öyküleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan çağdaş kalemlerimizden biri. Yazılarında en çok dikkat çeken özellik, gündelik hayatın sıradan ayrıntılarında saklı, derin duyguları yakalayabilmesidir. Onun hikayelerinde bir çocuğun gözlerindeki pırıltı, yaşlı birinin yalnızlığı ya da bir deniz kabuğunun içine sığmış anılar, içtenlik ve samimiyet dile gelir. Pekcan'ın eserlerinde doğa önemli bir yer tutar. Denizin dalgaları, rüzgarın uğultusu, gökyüzünün maviliği. Bütün bunlar insan ruhunun karmaşıklığıyla birleşir ve okuruna hem huzur hem de sorgulama alanı açar. Deniz Kabuğunun Şarkısı adlı öyküsü de tam olarak bu çizgide. Kaybolmuş gibi görünen bir umudun, dalgaların kıyıya bıraktığı küçük bir armağanla yeniden doğuşunu anlatır. Özlem Pekcan okumayı sevdiği için yazıyor. Yazdıkça derinleşen, okudukça çoğalan bir yolculuk onunki. Öykü dünyasında iki önemli kitabı var. Deniz Kabuğunun Şarkısı ve İyi İnsanların Kötü İşleri. Her ikisi de Dorlion Yayınları'ndan çıktı ve okurlarla buluştu. Bir de E kitabı var. Eflatun Eldiven. 2020 yılında yayınlanan bu çalışma dijital dünyada da yerini aldı. Çocuklar için yazmayı ise ayrı bir sorumluluk olarak görüyor. Çocuk Yürekler'de serisiyle Atatürk'ü, Yunus Emre'yi ve edebiyatın güçlü isimlerini çocukların dünyasına taşıyor. Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün çocukluğu, gençliği ve Birinci Dünya Savaşı dönemi hepsi sade, anlaşılır ve çocukların kalbine dokunan bir dille anlatıyor. Özlem Pekcan, kısa öykülerinin bir kısmını Farkındalık Yazarlığı Atölyesi Tüy Dergi'de okumak mümkün. Ayrıca kültür ve sanat yazılarını paylaştığı bir blogu da mevcut. Goglar Kültür Sanat. Özlem Pekcan Fransızca ve İtalyanca biliyor ve bu dillerden çeviri yapmayı da en az yazmak kadar seviyor. Küçük Prens'ten Kandide'ye, Prens'ten Güneş Ülkesi'ne kadar klasik eserleri Türkçe'ye kazandırdı. Antonio de Saint-Exupéry, Voltaire, Machiavelli, Campanella hepsi onun çevirileriyle yeniden okurlarla buluştu. Özlem Pekcan'ın çocuklar için yaptığı edebi düzenlemeler de var. Onu Orhan Veli'den Hüseyin Rahmi Gürpınar'a klasik eserleri çocukların anlayabileceği bir dile uyarladı. Son olarak Jules Payot'un Mutluluğun Fethi adlı eserini Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Yayına hazırladığı kitaplar arasında tarih, edebiyat ve hatırat alanında önemli çalışmalar bulunuyor. Özlem Pekcan okumayı sevdiği için yazıyor. Yazdıklarıyla hem yetişkinlere hem çocuklara dokunuyor. Edebiyat, çeviri ve kültür dünyasında sessiz ama derin izler bırakmaya devam ediyor. Şimdi sizleri Özlem Pekcan'ın kaleminden çıkan Deniz Kabuğunun Şarkısı ile baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Yıldızlı semaya aitti kadın. Her şey biter. Bir gün her şey tükenir. Ebediyetin bile miadı vardır. O miat doldu mu artık? Ne tesellisi olur sevginin, ne de şefkati geçmişin. Aklından geçenlerin etkisiyle daha da bulandı bakışları ve eli gayri ihtiyari boynundaki kolyeye gitti kadının. Onun bu hareketiyle daha da öfkeye kapıldı adam. Gözlerinde şimşekler çakıyordu artık. Seneler önce tesadüfen karşılaştıkları kumsalda, gecenin karanlığında, yıldızların pırıltılı tanıklığında ve dalgaların endişeli fısıltıları arasında karşılıklı dikilmekteydiler. Kadın, ay ışığının solgunluğunda matlaşmış beline inen sarı saçları, geldiği gizemli ülkenin sırlarını saklayan açık mavi gözleri ve denizin sınırındaki ıslak kumlara batmış çıplak ayaklarıyla ilk günkü kadar güzeldi. Teninin duru beyazlığına tezat, esmer kıvırcık saçlı uzun adamsa hala çok çekiciydi ama eskisi kadar aşk dolu değildi. Kıskançlığın sivri uçlu keskin bir bıçak gibi oyduğu kalbi, çukur,

0: ve kapkaraydı çünkü. Adamın hasmı başka bir insan değildi. Aslında canlı bile sayılmazdı. Onun düşman bellediği şey genç kadının boynundaki kolyeydi. Daha açık söylemek gerekirse altın bir zincirin ucunda salındığı narin sinede iki göğsün arasına hınzırca uzanan deniz kabuğu. Evet, adam bir deniz kabuğunu kıskanmaktaydı. Delicesine. Anlaşılmaz, saçma ve izahsız bir durumdu. Ne kadar telkin ederse etsin, artık kendisine hakim olamıyor, o zarif ellerden birinin o meşhum kabuğu tutup kulağına götürdüğünü gördüğü anda deliriyordu öfkeden. Çünkü kadının dinlediğini iddia ettiği o şarkıyı asla duyamıyordu. Daha fenası, en mahrem, en tutkulu ya da en şefkatli anlarında bile o kabuktan işitilenlerin verdiği hazın zerresini bulamıyordu o güzel simanın tek çizgisinde. Öfke kanında kaynayıp bedenine ve zihnine tamamen hakim olurken daha fazla zapt edemedi kendisini ve aniden ileri doğru uzanarak koparıverdi kolyeyi bulunduğu güvenli yerden. "Yapma!" diye haykırdı kadın dehşetle. Ama olan olmuştu ve adam duracak değildi. Düşünmeksizin hırsla yere fırlattı kabuğu ve acımasızca ezerek parçaladı kuru kumların üstünde, ağır balıkçı botlarının altında. Anlık bir sessizlikte baka kaldılar birbirlerine. Hıçkırığa benzer bir inilti firar ederken kadının dudaklarının arasından, pişmanlığa benzer bir inilti duyuldu adamın boğazından. Derken aniden aydınlandı koyu karanlık. Parlayarak iniverdi bir ışık huzmesinin kuyruğu aşağıya ve çabucak aldı götürdü kadını yukarıya. İşte o zaman anladı ki adam, kadının ait olduğu derya aslında hemen önünde çırpınan derin sular değil, o yıldızlı durgun semadır ve onu bunca zaman karada tutan aşkı değil, kabuğun geceler boyu söylediği şarkıdır.
1: Sevgili dinleyenler, bugün Özlem Pekcan'ın Deniz Kabuğunun Şarkısı adlı öyküsüyle Bir Deniz Kabuğunun İçine Sığdırılmış Hayatın şarkısını dinledik. Bazen küçük bir ayrıntının içimizde koca bir umudu uyandırabileceğini hatırladık. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikaye seslendirmeni Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

Devletimiz kendine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor. Düşünce, ırk, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeyen, uluslararası standartlarda bir yaklaşım hayata geçiyor. Temel hak ve özgürlükleri koruyan, birikmiş sorunlara köklü ve hızlı çözüm bulan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeline davet ediyor. Ombudsman, kamu denetimini halka sunarak daha ileri demokrasinin en önemli şartını yerine getiriyor. Hakları ihlal edilen bireyin yanında duruşuyla sorunlarınıza dostça çözümü için sizlerin yanında. Gücünü sorunların çözümünden alan ve büyüyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Mümişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Gökbaşkanı Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerin de katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinli'yi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Haydi 3 gün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşenim. Haydi 3 gün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşenim. Gaydırı kupak Cemile'm nasıl?

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: ساج پیش
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücüyle yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Milli teknoloji hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik, yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü sergileyecek. Elazığ'da tarlada fidan dikerken tesadüfen bulunan mozeyin ardından yürütülen kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu tespit edildi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede sürdürülen kazılarda çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 103 Rus askerinin alındığı, karşılığında ise 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantrotova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi. Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda yapıldığı belirtildi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak. Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. We'll be right back.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak.

Az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege-Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Gökbaşkanı Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerinde katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinli'yi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, Samanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava soğuk olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

0: Al yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan. Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.
1: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dostluğuyla en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost dili.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba diyoruz. Bugünkü programımızda sizler için biraz demir dedik. Nedir peki bu demir? Bulmacalarda da çıkar. Simgesi Fe. Latince ferrum'dan. Atom numarası kimyada 26. Kimyasal element. Demir dünya yüzeyinde en yaygın 4. mineral ve yer kabuğunda en çok bulunan metal. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğinde tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte demir-nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksek. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanını etki ettiği de su götürmez bir gerçek. Demir metali demir cevherlerinden elde edilip doğada nadiren element halinde bulunuyor. Metalik demir elde etmek için cevherdeki safsızlıkların kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılması gerekiyor. Demir aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebiliyor ve çelik yapımında kullanılıyor. Demir karbonla birlikte çok fazla sıcaklığa maruz kaldığında sıvı eriyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşım halinde ortaya çıkıyor. Dökme demir veya pik olarak adlandırılıyor bu da. Bu ürün ince detaylı şekiller halinde dökülebilirse de içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacıyla dekarbürize edilmediği sürece işlenebilmek için fazlasıyla kırılgan. Nerelerde kullanılıyor? Tüm metaller içinde en çok kullanılan, tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça da %95'ini oluşturuyor. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanmaktan vazgeçilmez kılıyor. Çelik en çok bilinen demir alaşımı olup, demirin diğer kullanım formları ise pik demir, dökme demir, dövülebilir dökme demir, alaşımlı çelik ve demir oksit. Milattan önce 1700'lere dayanan demirci atölyeleri ve demirden el yapımı eserlerin kalıntılarını Hindistan'da, Mezopotamya ve Botswana'da bulunmuş. Ama bunlardan göktaşlarındaki saf demir kullanılmış. Hermatit taşının rafine edilmesi M.Ö. 1300'lerde başlamış. Bu demir cevherinin arıtılması zahmetli bir süreç ve ortaya kalitesiz bir metal çıkarıyormuş. Bronz demirden daha kırılganmış. Fakat gelişme kaydeden haddecilik işlemleri daha az beceri gerektiriyor ve ekmekçilik ya da çanak çömlek yapımını andırıyormuş. Ortaya çıkan pik demiri sağlam metallere dönüştürmek, yoğun çekiçleme ve dövme işlemleri gerektiriyormuş. Oksidasyondan kaçınılması şart. Bu yüzden en yaygın teknik, etrafı kapalı bir kil ocağıyla kirliliği ve oksijeni emmesi için kömür kullanımını gerektiriyormuş. Yeniden işlenmiş yumuşak demir, dökme demire göre daha bükülebilir bir haldeymiş. Bu teknikler anlaşılınca cevher, çamur, tahta ve körük yapmak için deri ve boş zamanı olan güçlü erkeklerin olduğu her yerde demir yapılabilir hale gelmiş. Çok eski demircilere bakılırsa çoğunun bacağını kaybetmiş eski bir asker olduğunu görürüz. Yaygın cevherler demiri bronzdan daha ulaşılabilir kılmış. Eriyik demiri kuma dökmek, ok başları ve çivilerin seri üretilmesine olanak sağlamış. Askeri amaçla kullanılan demirler Asur, Orta Hindistan'daki Satavahana ve sonraları Çin'deki Han İmparatorluklarının kurulmasında önemli rol oynamış. Demir Çin'e savaşan devletler çağının başları gibi geç bir zamanda gelmiş ama zengin Wu devletinde gelişerek çelik işlemeye kadar ilerlemiş. Manyetik özellikleri burada milattan sonra yüzlerde gözlemlenmiş ve 8 asır sonra daima kuzeyi gösteren kaşığa benzer pusulalardan yararlanılmış. İspanya ve Sri Lanka gibi diğer ülkeler küçük miktardaki demiri yoğun bir biçimde yeniden işleyip kiriş yapacak kadar olmasa da Toledo hançerleri ya da samuray kılıçları üretecek miktarda çelik elde etmeyi başarmışlar. Ve demirin böyle güzel işlenmesi aslında dünyayı değiştirmiş. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin bittiğini gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar hangi metal olursa olsun lütfen değerini bir kez daha düşünün ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika. Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürü.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Saat 7.

sayın dinleyiciler, bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin, tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz mesajını paylaştı. Dört gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde bugün başlıyor. Milli teknoloji hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden kişinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce yol verme nedeniyle çıkan çatışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu babayla kızı yaralanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın savaş zayiatı veri tabanına göre İran'la başlayan savaştan bu yana yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 750'yi geçti. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Tüpraş stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 samanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 metre beklenmiyor.

Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Neden sıcakta yüzümüz kızarır, soğukta beyazlaşır? Sıcak havalarda kan damarları genişler. Ayrıca vücudumuz stres, utanma veya kaygı sonucunda aniden oluşan yüksek ısıyı derinin yüzeyine yakın kan damarlarını genişleterek doğrudan ya da terleme suretiyle dışarı atılmasına vesile olur. Bu sayede terleme yoluyla fazla ısının dışarı atılması sağlanır. Kan damarları böyle bir durumda yüzeye yaklaştığından, bu durum bazı kişilerde yüzün kızarmasına sebep olur. Soğuk havalarda ise kan damarları daralır ve deriden içeriye doğru çekilir. Bu, kandaki ısının dışarı kaçmasına engel olmak için yapılır. Bu durumda kan damarları deriden uzaklaştığından derinin rengi beyazlaşır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yıldızların kaymasının nedeni nedir? Bu sırada içinizden bir dilek tutup, bu dileğin gerçekleşmesi için de gördüğünüzden kimseye bahsetmemişsinizdir herhalde. Çünkü insanlar arasında bir yıldız kaydığında o yıldızın öleceği ve ölmeden önce dilek dileyenin arzusunu yerine getireceği inanışı yaygındır. Halk arasında yıldız kayması diye tanımlanan bu olayın aslında yıldızlarla hiçbir ilgisi yoktur. Yıldızlar dünyadan milyarlarca kilometre ötedeki uzak güneşlerdir. Güneş sistemimizin içinde güneş ve gezegenlerin çekim kuvvetleri arasında bir oraya bir buraya gezinen sayısız göktaşı vardır. Bunlardan dünyanın yakınından geçerken çekim alanına girenler hızla atmosfere dalarlar. Sürtünmeden dolayı ısınırlar, yanarlar ve arkalarında parlak çizgi gibi bir iz bırakırlar. Sonunda tamamına yakını, düşüşün son anında görülen parlamayı takiben yok olurlar. Yer atmosferine her yıl toplamı 15 bin ton olan 200 bin kadar göktaşı düştüğü kabul ediliyor. Bu hesaba göre yerin kütlesi 4,5 milyar yıllık ömrü içinde gelen göktaşları sayesinde epeyce artmış olması gerekiyor. Dünyaya düşen göktaşlarının incelenmeleri sonucunda içlerinde dünyada var olmayan yeni bir elemente rastlanmamıştır. Atmosfere girdiklerinde yanan ve çoğunlukla yok olan göktaşlarına meteor denilirken, bunlardan yere ulaşmayı başaranlara da meteorit deniliyor. Dünyamızın büyük bir kısmı okyanuslarla kaplı olduğundan yere ulaşabilen göktaşlarının çoğu da buralara düşerler. Ancak dünyanın birçok yerinde de karalar üzerinde meteoritlerin yol açtığı izler ve çukurlar vardır. Ülkemizde rastlanan en büyük göktaşı 25 kilogram olup Domaniç yaylasında bulunmuştur. Dünyada bilinen göktaşlarının en büyüğü ise Güneybatı Afrika'da Grootfontein'de bulunan göktaşıdır ve kütlesi 80 ton kadardır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Ekmek kızartma makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1909'da General Electric şirketi ilk elektrikli ekmek kızartma makinesini üretti. Dilimlenmiş ekmek elektrikle ısıtılan bir tel üzerine konuluyordu. Ayarlı bir saat süre dolduğunda elektriği kesiyor ve ekmeği dışarı doğru itiyordu. Bu sayede sabahları kahvaltı masalarını renklendiren çıtır çıtır ekmeklerin hikayesi doğdu.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsan beyninin ortalama ağırlığının 1,3 kilogram olduğunu, zürafaların 35 santimetre uzunlukta siyah bir dile sahip olduklarını, bir insanın yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgıladığını, dünyanın bir numaralı domuz üreticisi ve tüketicisinin Çinliler olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

sayın dinleyiciler, bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece, Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece, Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayinde farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. İstanbul Kadıköy'de uygulama sırasında otomobilinde özel düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Çarşamba günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kim Jong-un'la yüz yüze bir görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya olumlu yanıt vererek Kuzey Kore lideriyle harika bir ilişkisi olduğunu savundu. Görüşme planlarının ne kadar somut olduğu henüz belirsizliğini korurken, Trump Kuzey Kore lideriyle son dönemde görüşüp görüşmediğine ilişkin detay bilgi vermedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i ağırlayacak. Tüpraş stadında oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Thieler yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızdan bütün dinleyenlerimize mutlu sabahlar, günaydın diyoruz. Basında gündem programımızda bugün, bu sabah, teknik yapımında Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Saatimiz 10'u gösterene kadar her sabah olduğu gibi programımız devam edecek. Programımızda bazı gazetelerden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturacağız. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizde olan bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Güne dair ilk değerlendirmeleri bölge tahmin merkezlerinden uzmanlarımız sizlerle bölgeleri adına paylaşacak. Ayrıca İstanbul'un ve Ankara'nın da trafik durumunu yine sizler için aktaracağız ve birbirinden güzel şarkılara da programımızda yer vereceğiz. Şimdiden güzel bir sabah geçirmenizi diliyoruz. Yolda olan bütün dinleyenlerimize de güvenli sürüşler diliyoruz. Evet, ilk olarak Sabah Gazetesi ile başlayacağız bugün programımıza. Sabah Gazetesi manşet haberinde "Rüşveti yüzüne vurdular" başlığını atmış. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı. Müteahhit Keleş, "Deniz İstanbul projem için benden villa istedin" dedi. Cemal Üneş ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. Bu detaylar, bu haberin detayları 11. sayfada sizlerle buluşuyor Sabah Gazetesi'nde. Evet, gazetemizden devam edeceğiz ama öncesinde günün ilk bağlantısı için İzmir'deyiz. İzmir ve çevresindeki hava durumunu uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz İzmir ve çevresi için?
1: İzmir bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında bugün 1 ila 3 derece civarında artış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Ege Denizi'nde yine az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Fırtına beklenmiyor. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 bofor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yine 3 ila 5 bofor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Merkezlerimizin bugün beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 36, Aydın'da 39, Manisa 38, Balıkesir'de 34 ve Çanakkale'de 35 derece olması beklenmekte. Bu sabah aktaracaklarımız bunlar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, İzmir ve çevresi için uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı telefon hattımızdaydı. En güncel hava durumu tahminlerini aldık kendisinden. Devam edelim Sabah Gazetesi'ndeki haber turumuza. Somali'den Erdoğan vefası başlığını atmış gazete. Erdoğan'ın ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'dan teşekkür, Türkiye bizi dünyaya döndürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de başbakanlığı döneminde Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin 15. yılında Mogadişu'da tören düzenlendi. Başbakan Barre, "O gün Somali dünyadan kopmuş, yardıma muhtaç bir ülkeydi. Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Somali yeniden dünyaya döndü" demiş gazete. Bu haberin detayları 12. sayfada. Evet, bir diğer telefon bağlantımız için şimdi Adana'dayız. Uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk Nihan Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, sizlere de iyi çalışmalar. Adana ve çevresinde nasıl bir hava bekliyoruz, paylaşırsanız seviniriz.
2: Tabii, hemen aktaralım. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen hava durumları ve günlük yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Adana az bulutlu ve açık 38, Mersin az bulutlu ve açık 34, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 39, Osmaniye az bulutlu ve açık 37, Gaziantep az bulutlu ve açık 38, Kilis az bulutlu ve açık 40 ve son olarak Hatay az bulutlu ve açık 35 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. Yayınlar diliyorum sizlere de.
0: Evet, uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan hattımızdaydı. Adana ve çevresinden en güncel hava durumu bilgilerini paylaştı. Evet, seçim sistemi yeniden düzenlensin başlığı atılmış. 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki süreçte mevcut sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekir dedi. Ayrıntılar 12. sayfada. İzmit Körfezi'nde donanma gururu. Türkiye'nin onur projelerinden TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanması Körfez'de halkı selamladı. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde büyük gurur yaşattı. Çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar ellerindeki Türk bayraklarıyla donanmayı ve gökyüzündeki gösterileri tek yürek olarak izledi. İkinci sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Ani ölümde cinayet şüphesi. Bir tanığın Alihan Kuriş dayısının öldürüleceğini biliyordu ifadesi üzerine Deniz Olgun dosyası cinayet şüphesiyle yeniden açıldı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının seyri tanık Rüstem Şahin'in ifadesiyle değişti. Şahin, Alihan Kuriş'in dayısının öldürüleceğinden haberi vardı dedi. Zehirlenme belirtisine rağmen FETÖ'cü doktorun doğal ölüm raporuyla kapatılan Arif Ahmet Deniz Olgun dosyası tekrar açıldı. 2016'da ani şekilde ölen Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarında fethi kabir işlemi yapıldı diyor gazete. Detaylar 8. sayfada. Alparslan Kuytul'a örgüt operasyonu. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la birlikte 32 kişi suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Suç örgütüne ait 349 sosyal medya hesabı kapatıldı. 8. sayfada bu haberin de detayları. Evet, ayrıca spor haberlerini de paylaşalım. Gazetede yer alan. Yıldız'a 100 milyon euroluk teklif. Arsenal milli oyuncu için, Kenan Yıldız için haber. Milli oyuncu Kenan Yıldız için Juventus'a rekor ücret önerdi. Transfer gerçekleşirse Kenan tarihe geçecek. Spor sayfasında detaylar. Ve bu akşamki karşılaşmalar için de bir haber. İlk sayfada Sabah gazetesinde ilk maçta işi bitirelim başlığı atılmış. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün çifte sınav var. Playoff turu ilk maçında Beşiktaş, Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor'da Ferencvaros'la karşılaşacak. Fırtınanın evindeki ilk heyecanı ATV ekranlarında olacak diyor gazete saat 20'de. İki takım da saat 20'de başlayacak karşılaşmalar. Trabzonspor Ferencvaros'la, Beşiktaş'ta Kaunas Zalgiris'le karşılaşacak. Biz de iki temsilcimize başarılar diliyoruz. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Evet, şimdi İstanbul'un trafik durumuna göz atalım. Şu dakikalarda İstanbul'da trafik sıkışık görünüyor. Köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı görünüyor. Yol açık. Avrupa'ya geçişlerde ise trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine Anadolu'ya geçişlerde yol açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde yer yer yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde trafik yer yer yoğun. Ayvansaray yönünde ise ciddi bir yoğunluk var. Trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. En yoğun yollarsa şöyle. Öncelikle TEM'e bakalım. Gazi Osman Paşa kavşağından Seyrantepe'ye kadar 20 dakika. Ümraniye kavşağından Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 15. Dudullu Sapağı'ndan Samandıra Kavşağı'na kadar 20, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 25 dakika, Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na, Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 10'ar dakika görünüyor bu güzergahlardaki yolculuğunuz. D100 Karayolu'nda ise Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar yaklaşık 40 dakika, Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadarsa 25 dakika. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 25 dakika, Merter Sapağı'ndan Şirinevlere kadarsa yaklaşık 20 dakika. Diğer yollarsa şöyle: Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İdealtepe'den Erenköy'e kadar 30 dakika. Şileyolu Caddesi Üsküdar Ümraniye tem bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 15, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar yaklaşık 20 dakika, Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi'nden Levent İş Kulelerine kadar, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu İki Telli Kavşağı'ndan Güneşli Kavşağı'na kadarsa bu güzergahlarda yaklaşık 10'ar dakikalık bir sürüş mesafeniz var. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sonrasında gazetelerimizden haberler ve bağlantılarımızla buradayız.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Sabah gazetesiyle başlamıştık. Gazetelerdeki haber turumuza akşamla devam edelim. Katil ateşle oynuyor başlığını atmış Akşam gazetesi manşet haberinde. İsrail sınırımızdan 70 kilometre uzaklıktaki Suriye üssünü vurdu. Türkiye'nin konuşlanmasını engellemeliydik diyerek Türkiye'yi hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen bir askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Oraya yerleşme niyetleri vardı, mesaj iletildi. Onu daha iyi anlamalarını sağladık ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı ise İsrail'den gelen açıklamaları hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmaya amaçlayan gayri ciddi iddialar olarak niteledi. Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz notu düştü. Ayrıca Suriye ile kritik imza başlığı atılmış. Türkiye ve Suriye fosfat alanlarının işletilmesi ve ekonomiye kazandırılması için mutabakat zaptı imzaladı diyor 4. sayfada haberin detayları. Barışın tek yolu diplomasi başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi ile telefonda görüştü. İki lider, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimi ele aldı. Erdoğan, çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu, Türkiye'nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri taşınması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Detayları bu haberin 13. sayfada. Körfez'de Teknofest heyecanı. TCG Anadolu ve TCG Heybeliada bugün Gölcük'te başlayacak Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesi Körfez'de selamlama geçişi gerçekleştirdi. 14. sayfada bu haberin de detayları. Teknofest Mavi Vatan'ın bugün başladığını da duyuralım tekrardan. Bütün vatandaşlarımızı da bu coşkuya ortak olmaya davet edelim. Deniz Olgun için fethi kabir. Eski bakanlardan Arif Ahmet Deniz Olgun'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarı açıldı ve örnek alındı diyor 8. sayfada detaylar. Ve çeteleşmeye kelepçe. Alparslan Kuytul'un lideri olduğu Kuytulcuların zorla adam kaçırdığı, işkenceyle senet aldığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Detayları paylaşacağız ama öncesinde İstanbul'a gidelim. İstanbul'da uzmanımız Sayın Bekir Tilki hattımızda. Bekir Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de iyi çalışmalar. İstanbul ve çevresi için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Tabii, yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus. Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de iyi çalışmalar. İstanbul ve çevresi için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Tabii, yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava

0: 2, Edirne 36, Tekirdağ ve Yalova 30, Kırklareli 35 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop, İnadara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu, kuzeydoğuda Poyraz yönünden, batısı güneydoğudan kesişleme yönünden, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan lodos yönünden 2 ile 4, yer yeri 5 kuvvetinde. Dalga yarım metreyle 1,5 metre, yer yeri 2 metre, görünüş iyi. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu, kuzeydoğudan Poyraz yönünden, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan lodos yönünden 2 ile 4 kuvvetinde, yer yeri 5 kuvvetinde. Dalga yarım metreyle 1,5 metre, görünüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Nihan Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz Bekir Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere efendim. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
1: Uzmanımız Sayın Bekir Tilki, 1. Bölge Müdürlüğümüz İstanbul'dan en güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Devam edelim akşamdaki haber turuna. Evet, Alparslan Kuytul'un lideri olduğu, Kuytulcuların zorla adam kaçırdığı, işkenceyle senet aldığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Haberin detayı şöyle: örgüte yönelik operasyonda 5 şirkete kayyum atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Örgütün dini değerleri kullanarak miktarı belirsiz bağış topladığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade veren Koray Sarı Saçlı, Kuytul'un talimatıyla kaçırıldığını, darp ve tehditle senet verdiğini, ailesiyle tehdit edildiğini beyan etti. Detayları bu haberinde 8. sayfada. Ve Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 26 şüpheli gözaltına alındı demiş gazete. Başkasının hattını kullanmış suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan Alihan Kurişin, takip edilmemek için başkaları adına kayıtlı hat kullandığı belirlendi diyor gazete. 8. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Sup çılgınlığı az daha can alıyordu. Popülerleşen ayakta kürek sörfü, yani SUP, tehlikeleri de beraberinde getirdi. Yalova'da bir babayla 11 yaşındaki kızı 5 saat denizde sürüklendikten sonra kurtarıldı. Uzmanlar önlem almadan yapmak tehlikeli uyarısını yaptı. 15. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Öğretmenlere önlük zorunlu demiş Akşam gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre öğretmenler yeni eğitim yılında önlük giyecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere dikkat edilecek. Bu haberin de detayları 14. sayfada yer alıyor Akşam'da. Bir son haberimiz Akşam gazetesinden paylaşacağımız spor haberi olacak. Avrupa'da Türk gecesi diyor gazete. Akşam gazetesi de yine bu akşamki karşılaşmalara değinmiş ilk sayfasında. Avrupa Ligi playoff turunda Trabzonspor Ferencvaros'la, Beşiktaş'ta Zalgiris'le ilk maçlarına çıkıyor demiş gazete. Spor sayfasında yer alıyor haberin detayları. Evet, Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması saat 20'de başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Zalgiris karşılaşması ise yine saat 20'de başlayacak. S-Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Bunu da spor severler için hatırlatmış olalım. İki temsilcimize de UEFA Avrupa Ligi yolunda başarı dileklerimizi bu vesileyle iletelim. Umarım iki temsilcimiz de ilk maçtan iyi bir skorla galip gelerek ayrılır ve ikinci karşılaşmalar için avantajı yakalar. Tekrar başarı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, Akşam gazetesini de böylelikle noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemizle bu bölümde burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Emre Fel'den dinledik bu güzel şarkıyı. Basında Gündem programında Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Programımız devam ediyor. İlk bölümün yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Programımızda bu bölümde sabah ve akşam gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturduk. Gündemin nabzını tuttuk birlikte ve bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimize olan bağlantılarımızı da gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu bölümün son gazetesi Fotomaç olacak. Spor severler için spor haberlerini paylaşacağız ama öncesinde Van'a gidiyoruz. Van'da uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu hattımızda. Gülizar Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, kolay gelsin.
0: Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Bölgeniz için sözü size bırakalım.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 32, Van 26, Hakkari 31, Bitlis'te 28 derece olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar uyarımıza ilişkin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalıdır. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Van ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini bu sabah yapılan ilk tahminleri de uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu bizlerle paylaştı. Evet, Fotomaç gazetesinden haberleri sizlerle buluşturalım. Öncelikle sürmanşetten verilen haberi, logonun üzerindeki haberi paylaşalım. Hoş geldin Batrakov başlığı atılmış. Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov bugün İstanbul'a geliyor diyor gazete. Galatasaray'ın yeni 10 numarası Alexey Batrakov ile ilgili Rusya milli takımı veda mesajı paylaştı. Yapılan gönderide Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun bulunduğu Welcome pankartına yer verildi. Cimbom, 21 yaşındaki Rus maestroyu bugün İstanbul'a getirip 4 yıllık imza attıracak demiş gazete. Detayları bu haberin 8. sayfada. Evet, transfer gündemi yine hareketli. Fotomaç gazetesi de iki önemli haberi yine manşet haberine taşımış. Aslan'dan Sar bombası, Fener'de Rota Raskin. Haberlerin detaylarını paylaşalım. Galatasaray Tottenham'ın 30 milyon euroluk orta sahasını istedi diyor gazete. 10 numaraya Batrakov'u alan Galatasaray merkez orta saha içinde mutlu sona yakın. Hedefteki isim Tottenham'dan Pape Matar Sar. Cimbom 23 yaşındaki yıldız için Premier Lig kulübüne teklif sundu. Kuzey Londra ekibi Senegalli futbolcu için 30 milyon euro talep etti. Sarı Kırmızılılar indirim istedi. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın değeri 30 milyon euro demiş gazete. Evet, Galatasaray'ın teklif götürdüğü Pape Matar Sar. Tottenham'da 141 maçta 11 gol, 11 asist yapmış. Bu istatistiki bilgiyi de yine paylaşmış Fotomaç gazetesi. Yine Galatasaray'ın haberleriyle devam edelim. Forvet'e Demirović. Forvet'e mutlaka takviye isteyen Galatasaray'da Ermedin Demirović ismi ön plana çıktı. Stuttgart'ın 28 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsüne teklif sunuldu. Bu haberin de detayları 8. sayfada. Ve Fiorentina Torreira'yı istiyor. Yine 8. sayfada yer alan bir diğer haber Galatasaray ile ilgili. Evet, manşetteki bir diğer haberde Fener'de Rota Raskin demiştik. Bu haberi de paylaşalım. Fenerbahçe Rangers'ın 25 yaşındaki orta sahasının peşinde. Belçika basını Fenerbahçe'nin Nikola Raskin'in peşinde olduğunu savundu. duyurdu. Kanarya'nın 25 yaşındaki orta saha için Rangers'la temaslara başladığı belirtildi. İskoç kulübü hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilen Belçikalı yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Mavi beyazlılarla Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Nicholas Raskin'in değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu haberin detayları ikinci sayfada. Ayrıca yine Fenerbahçe ile ilgili bir diğer transfer haberi Ümit Akdağ atağı başlığıyla verilmiş. Fenerbahçe, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ için teklif sundu. Genç savunmacı gelmek istiyor. Kulüplerin görüşmeleri devam ediyor denmiş. Yine ikinci sayfada detaylar. İkinci sayfada yer alan iki diğer başlıksa Şerif resmen Coventry'de ve Greenwood hayran bıraktı başlıklı haberler. Yine ikinci sayfadan bu haberlerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Salahlı fırtına ATV'de demiş gazete. Temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'u ağırlıyor. Ekibimizden mutlak zafer bekliyoruz. Dünya yıldızı Salah ilk kez Papara Park'ta sahaya çıkıyor denmiş. Tekke'nin ilk Avrupa sınavı diyor gazete ayrıca. Salah ilk 11'de çıkıyor. Bu haberlerin detayları 3. sayfada yer alıyor. Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması saat 20'de başlayacak. ATV'den yayınlanacak söylemiştik. Ve Papara Park'taki karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor'a başarı dileklerimizi tekrar iletelim. Devam edeceğiz fotomaçtaki haber turuna ama önce Ankara'ya gidelim. Trafik durumunu paylaşalım. Başkent Ankara'daki şu dakikalarda trafik sıkışık görünüyor. En yoğun yollardaki varış sürelerini hemen hatırlatalım. Kuzey Çevre Yolu'nda havalimanı çıkışından İvedik çıkışına kadar 15 dakika görünüyor yolculuğunuz. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Natoyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yaklaşık 20 dakika. Numune Hastanesi'nden de Natoyolu girişine kadar yaklaşık 15 dakika. İstanbul yolunda Ayaş Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na yine 15, Turan Güneş Bulvarı'nda Doğukent Caddesi Mamak Sapağı'ndan Oran Sapağı'na kadar yaklaşık 10 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Etlik Sapağı'ndan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 10 dakika. Doğukent Caddesi Kırk Konaklar Sapağı'ndan Kahire Caddesi Sapağı'na, Atatürk Bulvarı'nda İrfan Başdoğu Caddesi girişinden Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar, Samsun yolunda Doğukent Caddesi Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar, Eskişehir yolunda MTA'dan ODTÜ Kavşağı'na kadar, Fatih Köprüsü'nde Turgut Özal Bulvarı katılımından Etlik Sapağı'na kadar, Adnan Saygun Caddesi Ankara Tıp Fakültesi'nden çok katlı otoparka kadar, Plevne Caddesi Ankara Hastanesi Kavşağı'ndan Mamak Kültür Merkezi'ne kadar bu güzergahlardaki yolculuğunuzda yaklaşık 5 dakika sürüyor. Bunları da Ankara'daki dinleyenlerimiz için paylaşmış olalım. Seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Evet, şimdi Diyarbakır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Cahit Eker Diyarbakır'da telefon hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar efendim.
0: Sizlere de iyi çalışmalar. Diyarbakır ve çevresi için söz sizde Cahit Bey.
2: Yaptığım son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu açık olacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman 38 derece, Siirt 37, Mardin 36, Şırnak 35 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Evet, Fotomaç gazetesinden son haberleri de paylaşalım. Beşiktaş için zafer vakti diyor Fotomaç gazetesi. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Ekibimizin hedefi zafer, 27 Ağustos'taki rövanşı avantajlı gitmek istiyoruz demiş gazete. 4. sayfada haberin detayları. Evet, yine saat 20'de başlayacak bu karşılaşmada Tüpraş Stadı'nda. Sport Plus'tan canlı yayınlanacak karşılaşma, yine Trabzonspor'da olduğu gibi temsilcimiz Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Ayrıca Dušan Vlahović forma giyebilir demiş gazete, yine 4. sayfada detaylar. Ve Kartal'da hedef Neres. Beşiktaş Napoli'nin 29 yaşındaki sağ kanadını almak istiyor. Başkan Serdal Adalı, David Neres'in transferini bitirmek için Napoli Başkanı De Laurentiis'le masaya oturdu. Yine 4. sayfada haberin detayları. Bu haberle birlikte Fotomaç gazetesinden spor haberlerini de noktalamış olduk. Son bağlantımız bu bölümde Konya ile olacak. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Meryem Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yanlardan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 33, Karaman'da 32, Niğde'de 31 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, programımızın ilk bölümünü bu bağlantıyla birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkıyla bu saati kapatıyoruz. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece, Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayinde farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. İstanbul Kadıköy'de uygulama sırasında otomobilinde özel düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Çarşamba günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kim Jong-un'la yüz yüze bir görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya olumlu yanıt vererek Kuzey Kore lideriyle harika bir ilişkisi olduğunu savundu. Görüşme planlarının ne kadar somut olduğu henüz belirsizliğini korurken, Trump, Kuzey Kore lideriyle son dönemde görüşüp görüşmediğine ilişkin detay bilgi vermedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Tüpraş stadında oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Thieler yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sert havada, sert.

0: devlet bayanımız Sıksiyahov. Şimdi onun kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de mutlu sabahlar diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Basında Gündem programında teknik yapımda Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Programımızda her sabah olduğu gibi bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimize olan bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bölgesel tahmin ve uyarı merkezinden uzmanlarımız bölgelerine ilişkin bu sabah yapılan ilk tahminleri sizler için aktarıyor programımızda. Saatimiz 10'a gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. İlk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerine yer vermiştik. Bu bölümde de Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinden öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Evet, bu bölüme tarihte bugün köşemizle başlayalım. Bugün 20 Ağustos 2026. 2026 yılı öncesinde 20 Ağustos günü yaşanmış önemli olaylar şöyle. 1866 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bittiğini resmen ilan etti. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda Alman birlikleri Brüksel'i işgal etti. 1940'ta sürgündeki Rus devrimci Leon Trotsky, Meksiko'da saldırıya uğradı ve ertesi gün öldü. 1941'de Yahudiler için Drancy toplama kampı oluşturuldu. 1946'da Erzurum'da meydana gelen depremde 330 kişi yaşamını yitirdi. 1949'da Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1953'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hidrojen bombası denediğini resmen açıkladı. 1960'da Senegal Mali Federasyonu'ndan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti. 1962'de Doğu Berlinli bir genç Berlin duvarını geçmek isterken öldürüldü. 5000 Batı Berlinli eylem yaparak bu olayı protesto etti. 1964'te Türkiye ile Fransa arasında insan gücünde işbirliği anlaşması Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre ilk etapta 10 bin Türk işçisinin kuzeydeki kömür ocaklarında çalışmak üzere Fransa'ya gönderileceği açıklandı. 1968'de Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerince işgal edildi. Alexander Dubček ve öteki liberalleşme yanlısı komünist liderler tutuklandı. Sovyet tankları Prag sokaklarında halkın direnişiyle karşılaştı. 1975'te NASA Viking 1 adlı uzay aracını Mars'a doğru yola çıkardı. 1977'de yine NASA Voyager 2'yi fırlattı. 1982 yılında 2 ay 27 günlük kesinleşmiş cezası ertelenmeyen Bülent Ecevit, Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konuldu. 1988'de 8 yıl süren İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi. 1991'de Estonya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan etti. 2009 yılında Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 19.19 ile dünya rekorunu yeniledi. Ve son tarihimiz 2016, Gaziantep'te IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi ise yaralandı. Evet, tarihte bugün köşemizde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Evet, bu bölümümüzün ilk bağlantısındaysa Elazığ'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım hattımızda. Günaydın Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim efendim, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 35, Malatya 33, Tunceli 34, Bingöl 32, Adıyaman 38 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayından diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, bu bölümde ilk olarak Elazığ'a gittik. Elazığ ve çevresi için uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım hattımızdaydı. En güncel hava durumu tahminlerini paylaştı bizimle. Evet, bu bölümde de ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri sizlerle buluşturacağız. Manşet haberinde gazilerimize büyük ayıp başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi. Güven Park'taki eylem şafak baskınıyla dağıtıldı, protezleri çöp poşetine konuldu, diyor gazete. Yurdun farklı illerinden gelen er statüsündeki gazi ve şehit yakınlarının Ankara Güven Park'ta özlük haklarının eşitlenmesi ve iyileştirilmesi talebiyle 38 gündür yaptığı oturma eylemi şafak baskınıyla dağıtıldı. Saat 4.45 sıralarında polisin müdahalesiyle eylemciler zorla alandan çıkarıldı. Ardından Güven Park tamamen polis bariyerleriyle kapatıldı. Er statüsündeki gaziler ve şehit yakınları otobüslere bindirilerek Bilkent Gazi Uyum Evi'ne götürüldü. Tahliye sonrasında çekilen görüntülere göre vatan için organlarını veren gazilerin protezleri çöp poşetlerine konuldu. İyi Parti lideri Dervişoğlu, zamanlama manidar derken Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, müdahaleye yazıklar olsun sözleriyle tepki gösterdi, diyor gazete. Dördüncü sayfada haberin detayları. Retorik balonu değil, İsrail'in İdlib saldırısı gerilimi büyüttü, uzmanlar çatışma konusunda uyardı, diyor gazete. Bu haberin detaylarını Samsun bağlantımızdan sonra paylaşalım. 10. bölgemiz Samsun'dayız şimdi de. Uzmanımız Sayın Atanur Aksoy hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz 10. bölgeden dinleyenlerimize?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samsun'un güneydoğu kesimleri, Ordu çevrelerinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 28, Çorum ve Sinop 30, Kastamonu 29, Tokat 31, Amasya 33, Ordu 27 derecedir. Bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Sinop 25, Ordu 26 derecedir. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Samsun ve çevresinden de en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Atanur Aksoy hattımızdaydı. Evet, retorik balonu değil dedik. İsrail'in İdlib saldırısı gerilimi büyüttü. Uzmanlar çatışma konusunda uyardı, diyor gazete. İsrail, İdlib'deki askeri üssü vurma gerekçesini Türkiye'nin buraya konuşlanma planı olarak açıkladı. Türkiye'den yalanlama geldi. Bir Türk askeri heyetinin saldırıdan günler önce üsse gittiği ifade edildi. Uzmanlar çatışma olabildiğince gerçek, diyor. 7. sayfada haberin detayları. Evet. Ailelerden iddianame isyanı demiş gazete Dilovası faciası için. Kocaeli'deki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamada yakınlarını yitiren aileler tepkili. Kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösteren aileler, ilgili bakanlıkların, belediyenin, İşkur ve SGK'nın da dosyaya eklenmesini istedi. Haberin detayları 8. sayfada. Evet, devam edeceğiz gazeteden haberlerle ama öncesinde başkente gidiyoruz şimdi. Ankara ve çevresindeki en güncel hava durumu tahminlerinde 9. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Eren Ersoy bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Bölgemizdeki en güncel gelişmeleri sizden deneyelim, buyurun.
3: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 31, Çankırı 34, Kırıkkale 32, Bolu 30, Zonguldak 27, Düzce 32, Bartın 31 ve Karabük 33 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Ankara ve çevresi için de tahminlerimizi aldık. Uzmanımız Sayın Eren Ersoy hattımızdaydı. Evet, son haberleri paylaşalım Cumhuriyet'ten. Büyükerşen'i yalnız bırakmadı başlıklı haber. Yeni Parti lideri Özgür Özel, dün Yılmaz Büyükerşen'in yaşamını yitiren kardeşi Güzün Büyükerşen'in cenaze törenine katıldı. Özel, belediye başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti, diyor. Biz de Yılmaz Büyükerşen'e ve yakınlarına başsağlığı dileyelim bu haber vesilesiyle. Yeni Parti kongrelere başlıyor. Yeni Parti 26 Ağustos itibarıyla kongre süreçlerini başlatacağını duyurdu. Parti 12 Eylül'de ilçe, 18 Ekim'de de il başkanları için seçim sürecini başlatacak. Kongreler öncesinde tüm parti üyelerine açık il ve ilçe başkanı seçimleri yapılacak. Detayları da bu haberin 5. sayfada. Ve Yeni Partili Meriç bıçaklandı, 2 kişiye tutuklama, yine bu haberde 5. sayfada. Bizde değerli milletvekiline geçmiş düzeltiyorum, Yeni Partili Meriç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Evet, böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'ni de bu haberle birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında yine gazete haberlerimizle ve bağlantılarımızla burada olacağız. Müzik.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor tüm hızıyla. Evet, bir diğer gazetemiz Milliyet'in haberlerini sizlerle paylaşacağız ama öncesinde Antalya'ya gidiyoruz. Antalya ve çevresi için en güncel tahminleri de uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız bizlerle paylaşacak. Mustafa Bey merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, merhaba Nihan, hayırlı yayınlar sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de iyi çalışmalar. Bölgeniz için söz sizde.
1: Tabii, yapılan değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava açık, biraz bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı sahil kesimlerde 4 ila 6, iç kesimlerde 2 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Meteorolojik uyarılarak yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerde de yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları, günün en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 39, Muğla 37, Isparta 34, Burdur 37 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nin öğle saatlerinde güney yönlerden 2 ile 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 0.5 ile 1.5, hava açık ve az bulutlu, görüş iyi. Aktaracaklarımız bu kadar Nihal.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: İyi yayınlar.
0: Antalya ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız aktardı bilgileri. Evet, Milliyet gazetesiyle devam edelim. Hasta adam Netanyahu başlığını atmış manşet haberinde. Seçim hesabı yapan Netanyahu, Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. İsrail'in Türk sınırına kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometredeki İdlib kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne önceki gün yaptığı kapsamlı hava operasyonunu Türkiye'nin bölgeyi tarayan radar ağıyla tespit edildi. Savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısına yani Hatay sınırına doğru yöneldiği görüldü. Radarlarca tespit edilen uçakların Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı acil olarak tüm tedbirler alındı. Türk hava sahası uzun menzilli hava savunma sistemleriyle korunuyor. Irak ve Suriye sınır hattı görüldü. Radarlarca tespit edilen uçakların Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı acil olarak tüm tedbirler alındı. Türk hava sahası uzun menzilli hava savunma sistemleriyle korunuyor. Irak ve Suriye sınır hattı, savaş uçakları, helikopterler,

0: mat ve İHA'lara karşı koruma sağlıyor. 9. sayfada bu haberin detayları. Evet, devam edeceğiz bu haberin ayrıntıları için. Öncelikle Afyonkarahisar'a gidelim. Uzmanımız Sayın Hüseyin Karaduman hattımızda. Günaydın Hüseyin Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydınlar Nihan Hanım.
0: Neler söyleyeceksiniz Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için?
1: Hemen aktarıyorum. Bölge tahminleri tam uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağını, rüzgarın ise batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde ise Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 31 derece. Uşak az bulutlu ve açık, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32 derece. Denizli az bulutlu ve açık, Denizli için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 37 derece. Güne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için de aldık tahminlerimizi. Evet, devam edelim habere. Netanyahu'nun seçim hesabı diyor gazete. Ankara'da siyasi, askeri ve diplomatik çevrelerde yapılan ortak değerlendirmelere göre İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırmasının ardında Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor. Netanyahu 27 Ekim'de yapılacak seçime ayarlı olarak bir Türkiye stratejisi izliyor. Ankara, İsrail'in ve yönetiminin tutumunu soğukkanlı bir biçimde izleyerek politika oluşturuyor. İsrail'in neden olduğu gerilimin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane ile telefonda görüştü. Bayraktaroğlu dün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Ruvayi, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Mannal ve Umman Genelkurmay Başkanı Kora Al-Raisi ile Koramiral Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi demiş gazete. Körfez'de Teknofest Mavi Vatan Şov. Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk donanmasının gururu TCG Alemdar, TCG Akçay'ında aralarında bulunduğu gemiler ve denizaltılar İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahil kenarlarına gelen vatandaşlar Türk donanmasının geçişine tanıklık etti. Detayları 9. sayfada bu haberin. Seçim sistemi yenilenmeli demiş gazete. MHP lideri Bahçeli yeni partinin çerçeve yasa oylamasındaki tutumunu eleştirdi. Partisine yönelik süreç eleştirilerine ise tepki gösterdi. Bahçeli siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de işaret etti. 10. sayfada bu haberin de detayları. Yeni parti sahaya iniyor. Yeni parti genel başkanı Özel Başkanlığında önceki gün yapılan MYK'da partinin yol haritası belirlendi. Yeni bir örgütlenme modeli kuran yeni parti kurultayını Ekim sonu yapmayı planlıyor. Kurultayda delegeler yerine üyenin genel başkanı doğrudan seçmesine ilişkin formül aranıyor. 10. sayfada bu haberin de detayları. Kuytulculara operasyon, börekçiye kayyım başlığı atılmış. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 kişi hakkında adli işlem yapılırken aralarında Levent Böreğin de bulunduğu 5 şirkete kayyım atandı. Bu haberin de detayları 8. sayfada. Mezarı 10 yıl sonra açıldı. Suç örgütü yöneticiliği iddiasıyla tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik operasyonun ardından ölümüne ilişkin iddialar yeniden gündeme gelen cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında dün fethi kabir işlemi yapıldı. Mezardan Denizolgun'un cesedine ait numuneler alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Detayları bu haberin 8. sayfada. Adalarda deprem fırtınası demiş gazete. İstanbul'da dün adalar açıklarında peş peşe gelen depremler meydana peş peşe de

0: depremler meydana geldi. En büyüğü 3.2, en küçüğü ise 1.2 olarak kaydedildi. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz, bu mikro deprem etkinliği olsa olsa adalar önünden geçen fayın aktif olduğunu gösteren bir işaret olarak algılanabilir diye konuştu. 7. sayfada detaylar. Evet, devam edeceğiz haber turuna ama öncesinde Eskişehir'e gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Barış Sarı hattımızda olacak. Günaydın Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, hoş buldum.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim bölgenize ilişkin, buyurun.
1: Tabii hemen aktarıyorum. Bölge sorumluluk sahamız Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de bugün için havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece civarında artarken mevsim normalleri civarında seyrine devam edecek. Rüzgarımız ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvetli, öğle saatlerinde özellikle Bursa çevrelerinde kısa süreli kuvvetli olarak geçeceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimizin bu gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Eskişehir ve Bilecik'te 17, Bursa'da 19, Kütahya'da 14 derece oldu. Son olarak merkezlerimizin bugün için beklenen günlerin yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 33, Bursa'da 35, Kütahya'da 31 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Barış Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Eskişehir ve çevresi içinde aldık tahminlerimizi. Evet, İstanbul'un ilk palamudu başlığını paylaşalım. Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde Marmara ve Karadeniz'den geleneksel yöntemle balıkçıların avladığı palamutlar İstanbul'da vatandaşın yüzünü güldürdü. Olta ve küçük balıkçı teknelerinden uzatma ağıyla tutulan palamutlar İstanbul'da tanesi 100 liradan tezgahta yerini aldı demiş gazete. Evet, son haberlerimizde spor haberleri olsun. Çifte zafer olsun başlığını atmış gazete. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bugün playoff turu ilk sınavlarına çıkacak. Kartal evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Karadeniz ekibi ise Macar rakibi Ferencvaros karşısında galibiyet arayacak. Detaylar spor sayfasında. Evet, iki karşılaşma da saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması ATV'de, Beşiktaş Žalgiris karşılaşması ise Sport Plus'ta yayınlanacak. Evet, ayrıntıları spor sayfasında bulabilirsiniz. Evet, böylelikle Milliyet gazetesini de noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle buradayız.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Yaklaşık son 15 dakikalık bölümü sizlerle paylaşıyoruz. Bu bölümün ve programımızın son gazetesi Hürriyet olacak. Hürriyet'ten haberleri paylaşacağız ama öncesinde Trabzon'a gidelim. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen hattımızda. Günaydın Ercan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim Trabzon ve çevresi için?
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök yürütülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 27, Artvin 25, Giresun 28, Gümüşhane 26, Rize 28 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Trabzon ve çevresi içinde aldık tahminlerimizi. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen hattımızdaydı. Evet, Hürriyet gazetesi manşet haberinde kuytulları yakan ifade başlığını atmış. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan, kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, kuytulun adamları tarafından kaçırıldığını, elektroşok ve darpla 30 senet doldurup toplam 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını anlattı. Sarısaçlı serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul, bunun da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerinin mercek altına alındığını söyledi. Detayları 8. sayfada yer alıyor bu haberin. Ve 5 şirkete kayyum atandı demiş gazete. Alparslan Kuytul'a yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin gıda, inşaat, sağlık ve turizm alanında faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Detayları 8. sayfasında bu haberin, Hürriyet gazetesinde. 28. suçunda vekili bıçakladı. Gaziantep'te eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçakladığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç hayati tehlikeyi atlattı. Meriç önlem amacıyla uyutuluyor. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydı olduğu bildirildi. 27 suç kaydının tehdit, hakaret ve dolandırıcılık ağırlıklı olduğu öğrenildi. CHP'den istifa edip yeni partiye geçen Keleş'in ilçe başkanı olmak istediği ancak uygun bulunmadığı için kabul edilmediği, bu yüzden milletvekili Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü. Oğluyla birlikte tutuklandı demiş gazete. Detayları 10. sayfada. Mezar açıldı, zehir aranacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri öldürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 yıl sonra açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine açılan mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan, zehirlenmenin 10 yıl sonra da tespit edilebileceğini söyledi. Zehir olarak 150 maddeye bakıldığını, kemik dokunun yanı sıra saç, tırnak bulunduysa daha sağlıklı inceleme yapılacağını belirtti. Detayları 8. sayfada. Süleymancıların önceki lideri Deniz Olgun, 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Kardeşi Mehmet Beyazıt Deniz Olgun ve yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun'un suç duyurusu sonrası yapılan fethi kabir işlemi 3 saat sürdü, diyor gazete. İktidar uğruna kumar oynuyor demiş gazete. Bu haberin detayını Kayseri bağlantımızdan sonra paylaşalım. Kayseri ve çevresi için tahminlerimizi uzmanımız Sayın İsmail Memiş bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Bulut Mihan Hanım, iyi yayınlar.
0: Neler söyleyeceksiniz Kayseri ve çevresi için dinleyenlerimize?
2: Hemen aktarayım. Bölgemiz genelinde hava bugün az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık Kayseri'de 30 derece. Kırşehir'de 32, Nevşehir'de 29, Sivas ve Yozgat'ta 28 derece maksimum sıcaklıklar bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Sağ olun, yayınlar.
0: Kayseri ve çevresi için de tahminleri uzmanımız Sayın İsmail Memiş bizlerle paylaştı. Evet, devam edelim. İktidar uğruna kumar oynuyor başlığını aktarmıştık bağlantıdan önce. Ayrıntısı şöyle. İsrail'in Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede Suriye'deki askeri üsse saldırısının ardından Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İsrail'deki seçimler öncesi Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi bilerek yükselttiği görüşünde. ABD Büyükelçisi Barak yaşananları ciddi ve endişe verici olarak nitelendirdi. 12. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Ressama havai fişek şoku. İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek bir eve isabet etti. Çıkan yangında sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in tabloları yandı. Özen, en azından insanların sergide görmelerini isterdim. Şehrin göbeğinde birileri etrafı yıkıp dökecek ve hayatına devam edecek. Hukuki olarak yapabileceğim bir şey varsa yapacağım, dedi. Evet, bu tarz olayların insanların sağlığına kötü etkili olabileceği görülüyor. Bu nedenle bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da bizle paylaşmış olalım bu haberi. Devam edeceğiz son haberimizle, ama öncesinde Erzurum'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak hattımızda. Günaydın Nesrin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Neler söyleyeceksiniz Erzurum ve çevresi için?
3: Tabii ki. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız da şöyle: Erzurum 25 derece, Erzincan 27 derece, Ardahan 22 derece ve son ilimiz Bayburt 24 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, son bağlantımızda Erzurum'daydık. Uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak paylaştı bilgileri. Son haberimizde Bahçeli'den seçim sistemi çıkışı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Haberin detayları 10. sayfada yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Evet, böylelikle basında gündem programımızda son haberimizi sizlerle paylaşmış olduk. Güzel bir şarkıyla programımızı ve bu saat dilimini noktalayacağız. Saat 10'da saat başı raporlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir gün diliyoruz efendim şimdiden sizlere. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin yurt genelinde sıkılaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda 10-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde 81 ilde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığı duyuruldu. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Endonezya'daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Öte yandan Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71'e çıktı. Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini belirtti. Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Klitschko, Solomyan semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü ifadesini kullandı. Klitschko, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin de yaralandığını ifade etti. Kenya'nın güneyindeki Amboseli Milli Parkı'nın dış kesimlerinde bulunan Kiten'den koruma alanında genç bir erkek filin yere yığılarak hayatını kaybetmesinin ardından bölgede son birkaç haftada ölen fil sayısı 17'ye çıktı. Bölgedeki koruma görevlileri fil ölümlerinin devam ettiğini ve hayvanlarda ayağa kalkamama, kısmi felç ve solunum güçlüğü gibi benzer belirtiler gözlemlediklerini bildirdi. Kenya Yaban Hayatı Servisi 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ölümlerin yakındaki domates tarlalarında kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklanan zehirlenme ile bağlantılı olabileceğini duyursa da ölümlerin kesin nedeni ve zehirli maddenin kaynağı henüz belirlenmedi. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarci çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın, çiftçi olarak.

0: misiniz yavrum? Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be torunla bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 31 derece. Antalya, Alanya ve Mersin Yenişehir'de 30. Antalya Finike, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş'ta 29 derece. Mersin Anamur'da 28. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Artvin Hopa ve Rize'de 27. Giresun, Van Gevaş Akdamar Feneri, Ordu Altınordu ve Muğla Datça'da 26 derece. Sinop'ta 25, Samsun Atakum Bölge, Muğla Bodrum, İzmir Dikili, Aydın Kuşadası, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Balıkesir Ayvalık ve Çanakkale'de 25, Tekirdağ Süleymanpaşa, Van Tuşba Liman ve İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 24 derece. Bitlis Tatvan Liman, Bitlis Adil Cavaz Liman, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri, Bartın Güney Mendirek Feneri, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Fenerinde 23, Düzce Akçakoca'da 22, İstanbul Silivri Ana Mendirek Fenerinde 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Fenerinde 19, Kastamonu İnebolu'da 16 derece. Bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 33 derece, Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin yurt genelinde sıkılaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda 10-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde 81 ilde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığı duyuruldu. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Endonezya'daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Öte yandan Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71'e çıktı. Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini belirtti. Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Klitschko, Solomyan semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü ifadesini kullandı. Klitschko, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin de yaralandığını ifade etti. Kenya'nın güneyindeki Amboseli Milli Parkı'nın dış kesimlerinde bulunan Kiten'den koruma alanında genç bir erkek filin yere yığılarak hayatını kaybetmesinin ardından bölgede son birkaç haftada ölen fil sayısı 17'ye çıktı. Bölgedeki koruma görevlileri fil ölümlerinin devam ettiğini ve hayvanlarda ayağa kalkamama, kısmi felç ve solunum güçlüğü gibi benzer belirtiler gözlemlediklerini bildirdi. Kenya Yaban Hayatı Servisi 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ölümlerin yakındaki domates tarlalarında kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklanan zehirlenme ile bağlantılı olabileceğini duyursa da ölümlerin kesin nedeni ve zehirli maddenin kaynağı henüz belirlenmedi. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Gözleri aşka gülen taze süt tanısın. Gözleri aşka gülen taze süt tanısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece

doğru güneş gibi aşkımı tazele gel. Dol benim ömrüme, dol da güneş gibi aşkımı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurtdışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışla en yüksek 23 derece. Atina sağanak yağışla 36, Belgrad az bulutlu 35, Berlin parçalı bulutlu 26, Helsinki sağanak yağışla 14, Kiev parçalı bulutlu 29, Kopenhag sağanak yağışlı 20, Londra sağanak yağışlı 23, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Moskova sağanak yağışlı 24, Paris sağanak yağışlı 26, Priştine az bulutlu 34, Roma sağanak yağışlı 32, Saraybosna parçalı bulutlu 27, Sofya sağanak yağışlı 32, Tiran parçalı bulutlu 35, Varşova parçalı bulutlu 28, Viyana parçalı bulutlu 34, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı en yüksek 36 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana sağanak yağışlı 24, Bağdat sağanak yağışlı 42, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bişkek sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 40, Kabil az bulutlu ve açık 34, Kerkük az bulutlu ve açık 41, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad sağanak yağışlı 46, Şam az bulutlu ve açık 38, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tokyo parçalı bulutlu 33 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 33 derece. Kahire az bulutlu ve açık 37. Melbourne parçalı bulutlu 21. Montreal parçalı bulutlu 24. New York parçalı bulutlu 33. Sydney sağanak yağışlı 18. Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıngu az bulutlu en yüksek 31 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 25, Gümülcine parçalı bulutlu 31, Kırcaali sağanak yağışlı 31, Köln parçalı bulutlu 26, Komrat az bulutlu 31, Köstence sağanak yağışlı 28, Münih parçalı bulutlu 25, Podgorica az bulutlu 34, Selanik sağanak yağışlı 31, Şumlu parçalı bulutlu 29, Taraklia ve Valkaneş az bulutlu 31, Zenitsa parçalı bulutlu 32, Gazimagos az bulutlu 34, Girne az bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 32, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Tokat, Reşadiye, Kızılcaören beldesinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 23 kilogram. Ordu Akkuş'ta 20, Konya Derebucak'ta ve Amasya Taşova Boraboy Gölü'nde 8, Artvin Şavşat Yavuzköy'de 7, Çorum İskilip ve Trabzon Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde 6, Antalya Elmalı'da 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.

0: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
2: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
3: Çünkü çevre benim.
0: Çünkü çevre benim.
4: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin sesi.
1: Koruyorum.
2: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
3: Çünkü çevre benim.
0: Çünkü çevre benim.
4: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin sesi.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

Gökçüler, bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişiye ulaştı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız hava sistemlerine, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının yer aldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın e-sosyal hesabından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konularının görüşüldüğü bildirildi. Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi. Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ve spor, 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde yarın açılış töreniyle başlayacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre organizasyon açılış töreni yarın Türkiye saatiyle 21'de Erasmo Iacovon Stadı'nda yapılacak. Yarışmalar Taranto ve çevresindeki Puglia bölgesinde yer alan tesislerde gerçekleştirilecek. Türkiye, 3 Eylül'de sona erecek 20. Akdeniz Oyunları'na 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcuyla 29 branşta katılacak. Team Türkiye, organizasyonda handball hariç diğer tüm spor dallarında mücadele edecek. Öte yandan açılış töreni öncesinde voleybolda grup müsabakaları başlayacak. Kadınlar voleybolunda milli takım bugün Türkiye saatiyle 18'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçına yarın çıkacak. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Kürenin Dilinden. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.
1: Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Mehmet İpek'ten alınan Hatay'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Gül kuruttum, gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum. Yar söyledi, ben unuttum. Yasemin Göksu söylüyor.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada İzmir'den bir türkü var sevgili dinleyenler. Ekrem Güyer'den alınan türküde Muzaffer Ertürk'ü dinliyoruz. Uzun kabak dalın sallanıyor.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda sırayı Bahar Almaş'tan dinleyeceğimiz Zeki Yantaş'la Hilmi Çivi'den alınan bir zeybek havası alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Antalya'dan repertuara kazandırmış. Testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan, bir goncaya vuruldum, o gonca bilmem.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz Giresun Türküsü ile programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Yücel Başmakçı, Aytekin Özdemir'den derlemiş. Al perde, yeşil perde, sen koydun beni derde, ayaküstü duramam seni gördüğüm yerde.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz yine Giresun'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Ümit Bekiza, Ahmet Başaran'dan repertuara kazandırmış. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne, bulut Allah'ın seversen gitme yani.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Gaziantep'ten bir türküyü Mehmet Ali Çakar'dan dinliyoruz. Bu türküyü Nurettin Çamlı da Teoman Yazgan'dan derlemiş. Kız bahçeye girdin mi? Sevdiğini gördün mü? Sevdiğini görünce saçlarını ördün mü?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Bedia Akartürk'ten dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Neşet Ertaş'tan alıp derlemiş. Suda balık oynuyor, canım sana kaynıyor, düştüm merhametsize, hiç halim yok.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Okan Murat Öztürk. Sanatçıdan Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan alıp Kırşehir'den repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Evlerinin önü marul, sular akar harun harun, ince belden sıkı sarı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzleyiciler, bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişiye ulaştı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız hava sistemlerine, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının yer aldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın N-Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konularının görüşüldüğü bildirildi. Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi. Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ve spor, 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde yarın açılış töreniyle başlayacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre organizasyon açılış töreni yarın Türkiye saatiyle 21'de Erasmo Iacovon Stadı'nda yapılacak. Yarışmalar Taranto ve çevresindeki Puglia bölgesinde yer alan tesislerde gerçekleştirilecek. Türkiye, 3 Eylül'de sona erecek 20. Akdeniz Oyunları'na 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcuyla 29 branşta katılacak. Team Türkiye, organizasyonda handball hariç diğer tüm spor dallarında mücadele edecek. Öte yandan açılış töreni öncesinde voleybolda grup müsabakaları başlayacak. Kadınlar voleybolunda milli takım bugün Türkiye saatiyle 18'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçına yarın çıkacak. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurtdışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en yüksek 23 derece. Atina sağanak yağışlı 36, Belgrad az bulutlu 35, Berlin parçalı bulutlu 26, Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev parçalı bulutlu 29, Kopenhag sağanak yağışlı 20, Londra sağanak yağışlı 23, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Moskova sağanak yağışlı 24, Paris sağanak yağışlı 26, Priştine az bulutlu 34, Roma sağanak yağışlı 32, Saraybosna parçalı bulutlu 27, Sofya sağanak yağışlı 32, Tiran parçalı bulutlu 35, Varşova parçalı bulutlu 28, Viyana parçalı bulutlu 34, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı, en yüksek 36 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana sağanak yağışlı 24, Bağdat sağanak yağışlı 42, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bişkek sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 40, Kabil az bulutlu ve açık 34, Kerkük az bulutlu ve açık 41, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad sağanak yağışlı 46, Şam az bulutlu ve açık 38, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tokyo parçalı bulutlu 33 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 33 derece. Kahire az bulutlu ve açık 37. Melbourne parçalı bulutlu 21. Montreal parçalı bulutlu 24. New York parçalı bulutlu 33. Sydney sağanak yağışlı 18. Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıngu az bulutlu, en yüksek 31 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 25. Gümülcine parçalı bulutlu 31. Kırcaali sağanak yağışlı 31. Köln parçalı bulutlu 26. Komrat az bulutlu 31. Köstence sağanak yağışlı 28. Münih parçalı bulutlu 25. Podgorica az bulutlu 34. Selanik sağanak yağışlı 31. Şumlu parçalı bulutlu 29. Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 31, Zenitsa parçalı bulutlu 32, Gazimagos az bulutlu 34, Girne az bulutlu 31, Lefkoşa az bulutlu 32, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Gök

0: Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren Çevresel Etki Değerlendirme yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece, Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişiye ulaştı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız hava sistemlerine, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının yer aldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın N-Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konularının görüşüldüğü bildirildi. Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi. Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ve spor, 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde yarın açılış töreniyle başlayacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre organizasyon açılış töreni yarın Türkiye saatiyle 21'de Erasmo Iacovon Stadı'nda yapılacak. Yarışmalar Taranto ve çevresindeki Puglia bölgesinde yer alan tesislerde gerçekleştirilecek. Türkiye, 3 Eylül'de sona erecek 20. Akdeniz Oyunları'na 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcuyla 29 branşta katılacak. Team Türkiye, organizasyonda handball hariç diğer tüm spor dallarında mücadele edecek. Öte yandan açılış töreni öncesinde voleybolda grup müsabakaları başlayacak. Kadınlar voleybolunda milli takım bugün Türkiye saatiyle 18'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçına yarın çıkacak. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi onarılması için sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bugün mikrofonlarımıza Türk pop müziğinin zarif sesi, yorumundaki sadelik ve duygusuyla gönüllerde iz bırakan bir sanatçıya çeviriyoruz. 20 Ağustos 1990 tarihinde henüz 46 yaşında aramızdan ayrılan ama sesi yıllar sonra yeniden milyonlara ulaşan Ayla Dikmen. Sevgili dinleyenler, müzik tarihinde bazı sesler vardır. Dönemlerinin çok ötesine geçerler. Şarkıları yalnızca sessiz kalır. Sonra bir gün yeniden keşfedilir. Yeni kuşaklar o sesi ilk kez duyuyormuş gibi heyecanlanır. İşte Ayla Dikmen'in sesi de böyle bir sestir. Yumuşak, içten, abartıdan uzak ve dinleyenin yüreğine doğrudan ulaşan bir yorum. Bugün hala Anlamazdın şarkısını dinlediğimizde yalnızca bir şarkı değil, geçmişten bugüne uzanan bir duygunun sesini işitiriz. Sevgili dinleyenler, Ayla Dikmen 25 Mart 1944 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Sanata yatkın bir ailede büyüdü. Babası Ali Rıza Dikmen piyano ve ud çalıyor, annesi Bedriye Hanım ise kemanla ilgileniyordu. Evlerinin içinde eksik olmayan müzik, küçük Ayla'nın dünyasını daha çocuk yaşta şekillendirdi. Belki de henüz farkında olmadan notalar onun en yakın arkadaşı olmuştu. Çocukluk yıllarında dinlediği ezgiler, evlerinde yapılan müzikli sohbetler, anne ve babasının sanata olan ilgisi ileride seçeceği yolun ilk işaretleriydi. Ancak o günlerde kimse bu küçük kızın yıllar sonra Türkiye'nin güçlü kadın yorumcularından biri olacağını bilmiyordu. Orta öğrenimini Aydın Lisesi'nde sürdürdü. Müziğe ilk ciddi adımını da burada attı. Okul korosuna katıldı. Sahne heyecanını ilk kez okul sıralarında yaşadı. Sesinin güzelliği öğretmenlerinin ve arkadaşlarının dikkatini çekiyordu. Belki de geleceğin sanatçısı ilk alkışlarını o yıllarda aldı. Ayla Dikmen lise eğitiminin ardından Ankara'ya gitti. Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenimine başladı. Bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stenograf olarak görev yaptı. Disiplinli çalışma hayatı onun karakterinin en belirgin özelliklerinden biriydi. Ancak içinde büyüyen müzik sevgisi başka bir dünyanın kapısını aralıyordu. İstanbul'a geldiğinde yolu dönemin önemli müzisyenlerinden İlham Gencer'le kesişti. Gencer, genç Ayla'nın sesindeki yeteneği fark ederek onun profesyonel müzik hayatına adım atmasında önemli rol oynadı. İlk çalışmalarını Yavuz Özışık'la yaptı. Ardından bir radyo programında tanıştığı besteci ve orkestra şefi Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında solist olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Parlanur adını kullandı. Vasfi Uçaroğlu, Yurdaer Loğlu ve Kanat Gür gibi dönemin önemli müzisyenleriyle aynı orkestrada çalışması onun müzikal gelişiminde önemli bir deneyim oldu. 1964 yılında 2. Boğaziçi Müzik Festivali'nde en başarılı şantör seçilmesi genç sanatçının adını müzik çevrelerine duyurdu. Artık sahnelerde daha fazla görünmeye başlayan Ayla Dikmen için plak dönemi de yaklaşmaktaydı. Ve çok geçmeden onu Türkiye çapında tanıtacak büyük bir başarı geldi. Yıl 1965. Ayla Dikmen için artık yalnızca sahne deneyiminin değil, geniş kitleler tarafından tanınmasının da başladığı bir dönemdi. 1965, Balkan Melodileri Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Ayla Dikmen, Niksar'ın fidanları ile birincilik elde etti. Bu başarı genç sanatçının adını Türkiye'nin müzik gündemine taşıdı. 1965 yılında Balkan Melodileri Festivali'nde Türkiye'ye birincilik kazandıran, sesi kadar zarafetiyle de dikkat çeken Ayla Dikmen'den şimdi o unutulmaz türkü geliyor. Niksar'ın Fidanları.

Dinlediğimiz eser Niksar'ın Fidanları, türküsü yalnızca bir yarışma başarısı değil, Ayla Dikmen'in profesyonel müzik dünyasına attığı güçlü adımı da simgeliyordu. Ardından ilk 45'lik plaklardan biri geldi. Ayla Dikmen artık plak dünyasının da tanıdığı genç bir sanatçıydı. 1965 yılı aynı zamanda onun repertuarında türkülerin ve geleneksel ezgilerin önemli yer tuttuğu dönemdi. Ancak Ayla Dikmen'in müzik yolculuğu yalnızca geleneksel ezgilerle sınırlı kalmayacaktı. Çok geçmeden Ayla Dikmen modern müzik anlayışına da yöneldi. Sevgili dinleyenlerimiz, Ayla Dikmen'in 1965 yılında yayınlanan bir başka önemli plağı ise Mühür Gözlüm Merdiven oldu. Bu plak onun ilk dönem repertuarındaki geleneksel ezgilerin önemli örneklerinden biriydi. Şimdi Ayla Dikmen'in o kendine has tertemiz yorumuyla Mühür Gözlüm sizlerle.

1960'lı yıllar Türkiye'de müzik dünyasının büyük bir değişim yaşadığı yıllardı. Bir yanda Türk sanat müziğinin güçlü yorumcuları, diğer yanda Anadolu'nun halk ezgileri ve batıdan esen yeni müzik akımları. Genç kuşak sanatçılar bu farklı renkleri kendi yorumlarıyla bir araya getiriyor, Türk pop müziğinin temelleri sağlam adımlarla atılıyordu. İşte Ayla Dikmen de bu değişimin güçlü kadın seslerinden biri olarak yükseliyordu. Ayla Dikmen'in yorumculuğunu farklı kılan en önemli özelliklerden biri, sesiyle dinleyici arasında kurduğu samimi bağdı. Gösterişli vokal oyunlarına ihtiyaç duymadan şarkının duygusunu olduğu gibi dinleyene aktarabiliyordu. Belki de bu yüzden söylediği her eser yıllar geçse de ilk günkü gibi sıcaklığını korumayı başardı. 1966 yılına gelindiğinde Ayla Dikmen'in müzik dünyasında yeni bir sayfa açtığını görüyoruz. İlk yıllarında türküler ve geleneksel ezgilerle dikkat çeken sanatçı artık dönemin modern müzik anlayışına da daha fazla yer veriyordu. Batıdan gelen melodiler Türkçe sözlerle yeniden yorumlanıyor, plaklarda yeni bir müzik dili oluşuyordu. Ayla Dikmen de bu değişimin içinde yerini alıyordu. 1966 yılında yayımlanan Antonio ve Kötü Bende Kaldı 45'liği onun bu dönemdeki çalışmalarından biriydi. Şimdi o yıllara gidiyoruz. Ayla Dikmen'den dönemin modern müzik anlayışını yansıtan, hareketli, ritmi ve neşeli havasıyla dikkat çeken 1966 tarihli plak. Antonio sizlerle.

Ve aynı plağın diğer yüzünde bu kez daha farklı bir duygu var. Bir tarafta hareketli ve neşeli Antonio, diğer tarafta ise Ayla Dikmen'in kendine özgü yorumuyla daha duygusal bir eser. Ve şimdi plağın diğer yüzündeki şarkıya kulak verelim. Ayla Dikmen söylüyor, "Kötü bende kaldı."

Ayla Dikmen'in repertuarı böylece her geçen yıl biraz daha genişliyordu. Türküler, Anadolu ezgileri, aranjmanlar ve dönemin popüler melodileri. Onun sesi bütün bu farklı müzikal renkleri taşıyabilecek bir esnekliğe sahipti. 1968 yılında ise daha duygusal bir repertuarın öne çıktığı yeni bir plak geldi. 1968 yılında yayınlanan Ayrılık Şarkısı ve Seninleyim, Ayla Dikmen'in repertuarındaki duygusal çizginin daha belirgin hale geldiği çalışmalardan biri oldu. Bazen tek bir kelime koca bir hikayeyi anlatır sevgili dinleyenler. Ayla Dikmen şimdi o hikayeyi sesiyle anlatıyor. Ayla Dikmen'den Ayrılık Şarkısı'na kulak veriyoruz. Yıllar ilerledikçe Ayla Dikmen'in sesi daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 1970'li yıllara gelindiğinde artık yalnızca plaklarıyla değil, radyo ve televizyon programlarıyla da milyonların tanıdığı bir sanatçıydı ve önünde kariyerinin en güçlü dönemlerinden biri vardı. 1970'li yılların başında Ayla Dikmen artık Türk pop müziğinin tanınan kadın vokallerinden biriydi. 1971 yılında yayınlanan Sensiz Yaşayamam ve Nereye 45'li bu dönemin dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Şimdi aşkın en çaresiz halini anlatan bir Ayla Dikmen klasiği geliyor. Sevenlerin, özleyenlerin şarkısı. Sensiz Yaşayamam.

Sevgili dinleyenler, Ayla Dikmen yalnızca hüzünlü aşk şarkılarıyla değil, hareketli ve enerjik eserlerle de dinleyicinin karşısına çıkıyordu. Şimdi biraz neşe, biraz hareket, biraz da gençlik. Yıllar geçse de adı gençlik olarak kalacak bir Ayla Dikmen şarkısı. Gençlik, gençlik.

Sevgili dinleyenler, 1972 yılı Ayla Dikmen'in kariyerinde yine önemli eserlerin ortaya çıktığı bir dönemdi. Bunların başında bugün bile sanatçının adıyla birlikte anılan Yanan Mum geliyordu. Bir mum düşünün, yandıkça eriyor, eriyişinde bir aşkın hikayesini taşıyor. Şimdi Ayla Dikmen'in unutulmaz yorumuyla Yanan Mum sizlerle.

Ayla Dikmen'in 1970'li yıllardaki repertuarı giderek zenginleşiyordu. 1973 yılında Bir Gölge Gibi, Sevmeden Kimse Seni ve Sus Arkadaş, Sonsuz Keder gibi plaklar yayınlandı. Yıl 1974. Ayla Dikmen'in sanat yaşamındaki en önemli yıllardan biri. Artık onun sesi yalnızca plaklardan değil, radyo ve televizyonlardan da evlerimize ulaşıyordu. Bu dönemde yıllar geçmesine rağmen unutulmayacak bir şarkı geldi. Aşk Defteri. Ayla Dikmen'in yorumculuğunun en önemli özelliklerinden biri de buydu. Şarkıyı yalnızca seslendirmiyor, yaşıyordu. Bu nedenle söylediği her cümle dinleyicinin kalbine dokunuyordu. 1975 yılına gelindiğinde Ayla Dikmen'in repertuarında artık daha güçlü aşk ve ayrılık hikayeleri öne çıkıyordu. Ve şimdi Ayla Dikmen'in yıllar sonra yeniden keşfedilecek en büyük eserlerinden birine doğru ilerliyoruz. O günlerde belki kimse bu şarkının aradan yıllar geçtikten sonra bambaşka bir kuşağın hafızasına yerleşeceğini bilmiyordu. Sevgili dinleyenler, Ayla Dikmen artık Türk pop müziğinin en tanınan kadın yorumcularından biri olmuştu. 1970'li yıllar boyunca TRT'nin müzik programlarında da yer aldı. Sade sahne duruşu, şık görünümü ve güçlü yorumuyla izleyicinin beğenisini kazandı. Onu izleyenler gösterişli bir sahne performansından çok şarkının ruhunu taşıyan bir sanatçıyla karşılaşıyordu. Birinci bölümümüzün sonuna yaklaşırken görüyoruz ki Ayla Dikmen yalnızca güzel sesiyle değil, yorumculuğundaki sadelik, müzikal seçiciliği ve sanatına duyduğu saygıyla da Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Ancak onun müzik yolculuğu henüz bitmemişti. 1970'li yılların sonunda repertuarına yeni şarkılar eklemeye devam etti ve ardından milyonların yıllar sonra yeniden keşfedeceği o büyük şarkı Anlamazdın geldi. Yıllar geçse de dinleyicilerin gönlündeki yerini koruyan Aşk Defteri eseriyle bu bölümümüzü noktalayacağız. Bu bölümde Ayla Dikmen'in Kütahya'dan başlayan yaşam öyküsünü, profesyonel müziğe uzanan yolculuğunu, 1960'lı ve 70'li yılların başındaki önemli eserlerini birlikte dinledik. Bir sonraki bölümde onun sanatının olgunluk dönemine, son yıllarına ve ardında bıraktığı büyük mirasa doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 15.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-30.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 33 derece, Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece, Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Duran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına yönelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek, Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır dedi. Duran ayrıca, Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye, Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere yönelik çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden İlk Öğretmenim Ailem Mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. Uygulamayı yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini bildiren Göktaş, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konularıyla akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeleri uygulamaya eklediklerini aktardı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, uzmanlık dalı değişikliği için tercihler başladı. Adaylar tercihlerini 23 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak. Rusya'nın başkenti Moskova'nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi. Bölgesel yağışlar Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar normalin %30, geçen yılın aynı döneminin %76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın 21.30'da Erzurum Futbol Kulübü ile Galatasaray maçını Çağdaş Altay, haftanın kapanış maçındaysa Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler maçını pazartesi günü 21.30'da Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov'un transferini duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu Rusya milli takımı forması giyerken oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamet

0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Duygusal yorumu ve kendine has sesiyle hafızalara kazınan Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Ayla Dikmen'in hayatını anlatmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde Ayla Dikmen'in Kütahya'dan başlayan yaşam öyküsünü, profesyonel müziğe uzanan yolculuğunu 1960'lı ve 70'li yılların başındaki önemli eserlerini birlikte dinledik. Şimdi ise onun sanatının olgunluk dönemine, son yıllarına ve ardında bıraktığı büyük mirasa doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde Türk pop müziği artık kendi kimliğini oluşturmuştu. Ajda Pekkan, Kamuran Akkor, Nilüfer, Erol Evgin, Nükhet Duru ve Ayla Dikmen. Her biri farklı bir renk, farklı bir yorum, farklı bir ses. Ancak aynı büyük müzik ikliminin sanatçılarıydılar. Ayla Dikmen ise bu dönemin en zarif ve en duygulu yorumcularından biri olarak dinleyicilerin gönlünde özel bir yer edinmişti. Bu yıllarda Coşkun Plak etiketiyle çalışmalarını sürdüren sanatçı Fikret Şeneş ile birlikte çalıştı. Şeneş'in yalın ama derin anlamlar taşıyan sözleri Ayla Dikmen'in içten yorumuyla birleşince ortaya zamana meydan okuyan eserler çıktı. Onun söylediği her şarkıda hayatın içinden bir hikaye vardı.

Ayla Dikmen'in müzik yolculuğu 1970'lerin sonuna doğru da devam etti. Göz Bebeğim albümüyle birlikte repertuarında yeni şarkılar yer aldı. Bunlardan biri aşkı güçlü ve çarpıcı bir benzetmeyle anlatan Zehir Gibi Aşkım Var oldu. Şimdi Ayla Dikmen'in aşkı bambaşka bir şeye benzettiği, sözleri kadar melodisiyle de hafızalara kazınan şarkısı geliyor. Zehir Gibi Aşkım Var.

Ayla Dikmen'den şimdi sıcak, içten ve Anadolu ezgilerinin tadını taşıyan bir başka sevilen eseri sizlerle buluşuyor. Al Yanaklı.

0: çıkma karşıma. Yetmez mi çektiğim senden, bıktım sevginden artık arama.
1: Aylin İkmen'in uzun çalar çalışmalarından biri de Göz Bebeğim oldu sevgili dinleyenler. Bu dönem onun müzik kariyerinin son dönem çalışmalarını temsil ediyordu. Sevgili dinleyenler, 1980'li yıllara gelindiğinde Ayla Dikmen'in sahne ve plak çalışmalarında belirgin bir yavaşlama başladı. 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında önemli değişimler yaşanırken Ayla Dikmen de müzik dünyasından giderek uzaklaştı. Daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Ancak müzik onun hayatından hiçbir zaman tamamen çıkmadı. Çünkü gerçek sanatçılar için müzik bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Ayla Dikmen gösterişten uzak yaşamıyla da örnek bir sanatçıydı sevgili dinleyenler. Magazin dünyasının içinde olmayı hiçbir zaman istemedi. Şarkılarının konuşulmasını tercih etti. Belki de bu nedenle onun ardından geriye kalan en büyük miras yine şarkıları oldu.

Yıl 1990. Henüz 46 yaşındaydı. Hayatının en verimli çağında, uzun süren hastalık sürecinin ardından 20 Ağustos 1990 tarihinde İzmir'de hayata veda etti. Türk pop müziği zarif bir yorumcusunu çok genç yaşta kaybetmişti. Ayla Dikmen'in ardından geriye plaklar, kayıtlar ve unutulmaz şarkılar kaldı.

Aradan yıllar geçti. Kasetler yerini CD'lere, CD'ler dijital platformlara bıraktı. Yeni kuşaklar farklı müziklerle büyüdü. Ayla Dikmen'in adı ise zaman zaman nostalji programlarında anılır oldu. Kimse yıllar sonra onun sesinin yeniden bütün Türkiye'yi saracağını tahmin etmiyordu. Ve takvimler 2008 yılını gösteriyordu. Yönetmen Çağan Irmak'ın Issız Adam filmi gösterime girdi. Filmin final sahnesinde bir şarkı duyuldu. Yumuşak, üzünlü, içten. Anlamazdın. O ana kadar genç kuşakların büyük bölümünün hiç tanımadığı Ayla Dikmen'in sesi yeniden milyonların yüreğine dokundu. Film bitti ama o şarkı bitmedi. Çünkü Ayla Dikmen'in sesi yıllar sonra yeniden hayatımıza girmişti. Anlamazdın ilk yayınlanışından 32 yıl sonra Issız Adam'la büyük bir yeniden keşif yaşadı ve 2009'un başında Billboard Türkçe Pop 20'de bir numaraya kadar yükseldi. Sevgili dinleyenler, bazı şarkılar vardır. Çıktıkları yılın değil, bütün yılların şarkısıdır. 1970'lerde söylenmiştir, 2000'lerde yeniden duyulmuştur ve dinleyen herkes sanki o şarkı kendisi için yazılmış gibi hissetmiştir. Bir şarkı düşünün. Aradan onlarca yıl geçiyor ama ilk duyulduğu andaki duygusunu kaybetmiyor. İşte Ayla Dikmen'in sesi böyle bir ses. Ve şimdi yıllar sonra yeniden milyonların kalbine ulaşan o unutulmaz eser. Ayla Dikmen'den Anlamazdın sizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, bazı sanatçılar yaşadıkları dönemin yıldızıdır. Bazıları ise zamanın ötesine geçer. Ayla Dikmen, ikinci grupta yer alan isimlerden biridir. Çünkü onun sesi yalnızca kendi kuşağına değil, kendisinden sonra gelen kuşaklara da ulaşmayı başarmıştır. Bugün hala bir radyoda Anlamazdın şarkısı çaldığında birçok kişi şarkıya eşlik ediyor, belki gençliğini hatırlıyor, belki ilk aşkını, belki de hiç söyleyemediği duygularını. İşte gerçek sanatın gücü de budur. Yıllar geçse de insanın yüreğine dokunabilmek. Bugün İz Bırakanlar programında Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Ayla Dikmen'i, hayatı, sanatı ve hafızalara kazınan eserleriyle sizlerle buluştum. Nixar'ın Fidanlarından Mühür Gözlüme, Antonio'dan Yanan Mum'a, Nereye'den Aşk Defterine, Zehir Gibi Aşkın Var'dan ve yıllar sonra yeniden milyonların kalbine ulaşan, Anlamazdın'a uzanan bir müzik yolculuğunu birlikte yaşadık. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu uzun müzik yolculuğunun sonunda Ayla Dikmen'i bir kez daha dinleyelim. Çünkü bazı sesler susar ama şarkıları hiç susmaz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Amasya en yüksek 33 derece, Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Teknofest Mavi Vatan'ın açılışında konuşan Sayın dinleyiciler, Teknofest Mavi Vatan'ın açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, organizasyonun gençlere yeni ufuklar açmasını, Türkiye'nin teknolojik ve denizcilik vizyonunu daha da ilerilere taşımasını temenni etti. Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, deniz kuvvetlerimiz dahil, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Teknofest gibi organizasyonların gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Güler, Teknofestlerin gençleri bilim ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan, üretme kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştıran, milli teknoloji hamlesinin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli platform haline geldiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Selçuk Bayraktar, Teknofest'te etkinliğin açılışındaki konuşmasında yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle andı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, karadaki vatanın yuva, mavi vatanın huzur bulunan bir bahçe olduğunu belirterek, nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce Ordu Giresun Havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Ordu Giresun Havalimanı'ndan 7 ayda 667.156 kişi seyahat etti. Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hatlarda 98.668, dış hatlarda ise 4.513 olmak üzere 103.181 yolcuya hizmet verildi. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Ve spor, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Alexey Batrakov, transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Genç orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30 ile başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanında getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Akşamlar. İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatlerimiz 18'i gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Sizlere eşlik edeceğiz. 31 santigrat derecelik Ankara akşam üstünden tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, saygılarımızla. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Bugün yani 20 Ağustos'ta Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yarın yani 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, bugünü ve yarını özetledik değerli dinleyenlerimiz. Dilerseniz ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Elazığ'da uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım var. Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-36, Malatya 16-33, Tunceli 16-38, Bingöl 16-35, Adıyaman 24-39 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileğiyle Kadir Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım'dan 13. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Bağlantılarımız sürecek. Güzel bir şarkı arasına gidelim.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda 1996'ya gittik. Sibel Alaş radyolarınızdaydı. Fem şarkısının ardından Van bağlantımızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu arada uyarılardan da söz edelim. Bu sabah saatlerinde gelen uyarımıza göre akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Giresun'un doğusunda, Trabzon çevrelerinde kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Konu açılmışken de söz edelim. Bir an evvel akıllı cep telefonlarınıza, akıllı telefonlarınıza Android ve iOS uyumlu uygulamamızı indirin, ücretsiz uygulamamızı indirin. İster istemez uyarılar için can veya mal kaybının önüne geçmek veya bir başka deyişle en azından keyfinizin, huzurunuzun önüne geçmemesi adına çok sayıda hava durumuna dair bilgileri yakalayabiliyorsunuz arayüzlerden, ancak uygulamamızla çok daha pratik şekilde haberdar olabilirsiniz gideceğiniz yerlerle ilgili, yaşadığınız bölgelerle ilgili. İstanbul bağlantımız hazırmış. Bekir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar dileriz biz de. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Bekir Bey.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölgemizin doğusunda Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gece saatleri ve sabah saatlerde pus beklenmektedir. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu Poyraz yönlerinden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün gece için beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer, İstanbul 21-30, Edirne 18-38, Kırklareli 18-34, Tekirdağ 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Yalova 20-31 derecedir. Denizlerimizde Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınalı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3 ile 5 kuvvetinde, dalga yarım metrede 1,5 metre, görüş iyi. Sinop İnadarası hava durumu az bulutlu ve parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktarıklarımız bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz Bekir Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Bekir Tilki'den 1. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu öğrendik. Aranın ardından bir başka telefon bağlantısıyla programımız sürecek.

0: programımızla birlikteliğimiz sürüyor. İlk bölüm için son 20 dakikalık süre zarfındayız değerli dinleyenlerimiz. Evet, Ankaralı bir grup olan Vega'ya kulak verdik. Deli'nin Yıldızı radyolarınızdaydı. Evet, bağlantımızı gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gideceğiz. Uzmanımız Sayın Barış Sarı telefon hattımızda. Barış Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Barış Bey.
1: Tabii, hemen aktarıyorum. Bölge sorumluluk sahamız Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de bu gece ve yarın için havanın açık biraz bulutlu olacağı bekleniyor. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta. Bursa ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sıcaklıklarımız bugüne nazaran Bursa'da 1 ila 3, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sıcaklıklarımız mevsim normalleri üzerindeki seyrine devam edecek. Merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir ve Bilecik'te 32, Bursa'da 34, Kütahya'da 31 derece oldu. Son olarak merkezlerimizin bu gece beklenen en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir 18-36, Bursa 20-34, Kütahya 18-34 ve Bilecik 19-36 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Barış Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Barış Sarı'dan bölgesiyle ilgili en güncel değerlendirmelerini dinledik. Üçüncü bölgemizin sorumluluk sahasının ardından yine bir başka bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Evet, spor haberlerinden söz

0: edelim. Değerli dinleyenlerimiz, temsilcilerimizin karşılaşmaları var. Bu akşam Avrupa Ligi playoff ilk maçında Beşiktaş Kaan Ojalgris'i konuk edecek. Bu akşam saat 20'de başlayacak Dolmabahçe'deki mücadele. Diğer temsilcimiz Trabzonspor'da yine bugün saat 20'de Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Temsilcilerimize başarılar dilekleriyle Trabzonspor haftaya Perşembe günü 21.30'da Ferencvaros deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Litvanya deplasmanına gelecek hafta aynı gün saat 20'de çıkacak. Bağlantımız hazırmış. Devam edeceğiz. Konya'dayız. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bölgeye değer son söz sizin. Merakla dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 21, en yüksek 33. Aksaray ve Karaman'da en düşük 17, en yüksek 32. Niğde'de en düşük 14, en yüksek 31 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dileğiniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz Meryem Hanım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan 8. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili Konya ve çevresine dair en güncel bilgileri öğrendik. Şarkıya gidiyoruz.

0: Programımızın ilk bölümünün son dakikaları içerisinde Diyarbakır'a gideceğiz. 15. bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Cahit Eker'e merhaba diyeceğiz. Cahit Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Cahit Bey. Evet. Teknik masamız yeniden Diyarbakır'a bağlanacak değerli dinleyenlerimiz. Evet. Bugünden söz ettik. Yarın da Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Ligin yeni takımlarından Erzurum Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı mücadele saat 21.30'da başlayacak. Evet. Önümüzdeki 4 gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılaşmalar 19 ve 21.30'da oynanacak değerli dinleyenlerimiz. 4 mücadele 19'da, geri kalan 5 mücadele ise 21.30'da başlayacak. Bağlantımız hazırmış. Diyarbakır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Cahit Eker yeniden hattımızda. Cahit Bey, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklıklarının 1 ila 2 derece civarında artacağı, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette, Mardin çevrelerinde ise kuvvetli esmesi beklenmektedir. Son olarak yarın için gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 38, Batman 40, Siirt 38, Mardin 37, Şırnak 36 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz güzel dilekleriniz ve paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Cahit Eker Diyarbakır'dan 15. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel değerlendirmeleri paylaştı değerli dinleyenlerimiz. Evet, hava durumundan söz ettik. Yarından denizlerimize dair söz etmeyi unutmayalım. Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Yarın cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklemiyoruz. Pazar günü de yine denizlerimizde fırtına beklemediğimizi hatırlatalım. Bu saat diliminin son telefon bağlantısı için kumanda masamız, çalışma arkadaşlarımız bir başka bölgemize bağlanacak değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programının ilk bölümünün son telefon bağlantısında Kayseri'de uzmanımız Sayın İsmail Memiş telefon attığımızda. İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dinliyoruz, buyurun.
2: Tabii ki. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde hava az bulutlu ve açık. Bu önümüzdeki günlerde de devam ediyor. Mevsim normalleri civarında seyrediyor ama cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklık Kayseri'de 13 derece. Kırşehir ve Nevşehir'de 15, Sivas'ta 10, Yozgat'ta 13 derece olarak bekliyoruz. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Kayseri'de 31, Kırşehir'de 32, Nevşehir'de 29, Sivas'ta 32, Yozgat'ta 28 derece civarlarında bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz İsmail Bey. Kolaylıklar dileğiyle size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Sağ olun, sizlere de iyi günler.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş'ten bölgesine dair günün en güncel değerlendirmelerini aldık. Saat başına gidiyoruz. En güncel hava durumu ve haberlerin ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 33 derece. Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın Sayın dinleyiciler, Teknofest Mavi Vatan'ın açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, organizasyonun gençlere yeni ufuklar açmasını, Türkiye'nin teknolojik ve denizcilik vizyonunu daha da ilerilere taşımasını temenni etti. Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, deniz kuvvetlerimiz dahil, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Teknofest gibi organizasyonların gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Güler, teknofestlerin gençleri bilim ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan, üretme kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştıran, milli teknoloji hamlesinin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli platform haline geldiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Selçuk Bayraktar, Teknofest'te etkinliğin açılışındaki konuşmasında yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle andı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, karadaki vatanın yuva, mavi vatanın huzur bulunan bir bahçe olduğunu belirterek, nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce Ordu Giresun Havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Ordu Giresun Havalimanı'ndan 7 ayda 667.156 kişi seyahat etti. Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hatlarda 98.668, dış hatlarda ise 4.513 olmak üzere 103.181 yolcuya hizmet verildi. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Ve spor, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Alexey Batrakov transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Genç orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30 ile başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Atmosferden haber var.

0: Yeniden merhaba değerli dinleyenlerimiz. Adana bağlantımızla yayınımız sürüyor. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu telefon attığımızda. Aşkın Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Bölgeyle ilgili çalışma arkadaşlarınız ve sizler hangi değerlendirmeleri yaptınız? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Aşkın Bey.
1: Efendim, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu akşam hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölgemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin etmekteyiz. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derece bir artış bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmekte. Bu duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacaktır. Adana az bulutlu ve açık 24-39, Mersin az bulutlu ve açık 27-35, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 22-39, Osmaniye az bulutlu ve açık 24-38, Gaziantep az bulutlu ve açık 23-38, Kilis az bulutlu ve açık 23-39, Hatay ise az bulutlu ve açık en düşük 25, en yüksek 36 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bunlardır Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Aşkın Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz size ve çalışma arkadaşlarınıza.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu 6. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Birlikteliğimiz sürüyor. Dilerseniz trafikteki son durumla devam edelim. Evet, başkentli dinleyenlerimize trafiğin genel hatlarıyla durma noktasında olduğunu belirterek bir önceki saate göre değişikliğin %59 oranında daha yoğun olduğunu paylaşalım. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 118 kilometreye çıkmış. Ankara'da ana güzergahlarda şu an için Eskişehir yolunda şehir merkezine trafik sıkışık. Bununla birlikte zamanlamalardan söz edecek olursak 15'er dakikalık güzergahlar dikkatimizi çekiyor. En yoğun olanı Hacettepe Köprüsü'nden Cepa'ya kadar ki 4 kilometreye ulaşmayan bu mesafe 15 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için. Aynı uzunluktaki iki mesafede de yine 15 dakika gözlemliyoruz. NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne ters istikamette Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar ki güzergahlar 15'er dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor. BDDK'dan Sıhhiye Köprüsü'ne kadar ki yine 2,5 kilometreyi bulmayan mesafe 15 dakikalık süre zarfında kat edilebilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Sıhhiye Köprüsü'ne kadar 15 dakika diyelim ve 10'ar dakikalık sürelerle sonlandıracağız. Talat Paşa Bulvarı girişinden Ekipler Amirliği'ne, Gençlik Parkı'ndan Eski Adliye'ye, Ankara Tıp Fakültesi'nden Kolej Kavşağı'na, Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na, Konya yolu girişinden Cevizlidere Caddesi girişine, Güvercinlik Caddesi çıkışından ODTÜ Kavşağı'na kadar ki güzergahlar 10'ar dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen sokaklarımıza, caddelerimize çöpünüzü atmayın. Çöp kutusu bulana kadar çöpünüzü lütfen yanınızda muhafaza edin diyerek Ankara'ya dönelim. Evet, trafikteki son durumu paylaştık. Bakalım en fazla ilimizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Enver Bayram hangi bilgileri paylaşacak? Enver Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeyle ilgili son söz sizin.
2: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 17-33, Çankırı 15-36, Kırıkkale 17-33, Bolu 16-33, Zonguldak 20-29, Düzce 18-34, Bartın 17-35, ve son olarak Karabük 17-37 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Evet değerli dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz sürüyor. Havanın frekansında şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından birlikteliğimiz Antalya bağlantımızla sürecek.

0: Antalya'dayız. Uzmanımız Sayın Sercan Kırbaş telefon hattımızda. Sercan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esecek. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklediğimiz bu gecenin en düşük ve yarım günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. Antalya 26-39, Muğla 22-38, Isparta 20-34, Burdur'da 20-36 derecelik bir sıcaklık bekliyoruz. Denizlerimizde ise rüzgarın kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nde ise öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Havanın az bulutlu ve açık, görüş mesafesinin de iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz Sercan Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Sercan Kırbaş da bölgesine dair en güncel bilgileri paylaştı bizlerle. Dilerseniz İstanbul'un trafikteki son durumuna bakalım. Bir önceki saate göre %36'lık yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 385 kilometreye uzamış. Ana yollarda şu an için Boğaz geçişlerinde, daha doğrusu Avrupa'dan Asya'ya trafik durma noktasında, Asya'dan Avrupa'ya ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na trafik sıkışık. Yalnızca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı durumda şu an için. Evet, zamanlamalara geçmeden İzmir'e gidelim. İzmir ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı paylaşacak. Özgür Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Deniz Bey, hoş bulduk.
0: Bölgeye dair son sözünüzü dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Özgür Bey.
2: Açık ve az bulutlu olmaya devam edecek İzmir ve çevresindeki illerimizde. Hava durumu açık ve az bulutlu önümüzdeki 24 saat boyunca. Hava sıcaklıklarında kuzey kesimlerde önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Güney kesimlerde İzmir, Aydın, Manisa taraflarında bugünkü değerlerine göre 1 ila 2 derecelik bir artışlar bekliyoruz. Rüzgarlarsa kuzeyli yönlerden gece saatlerinde hafif, yarın zaman zaman orta kuvvette eseceğini tahmin etmekteyiz. Merkezlerinize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle bekleniyor. İzmir 25 derece, 35 derece, Çanakkale 21'e 34, Manisa 23-39, Aydın 24-41 ve Balıkesir 18-34 derece olarak tahmin ediyoruz. Ege Denizi'nde hava durumu açık ve az bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde, Çeşme Bodrum arasında batı ve kuzeybatı yönlerden yine 3 ila 5 bofor kuvvetinde olacak. Dalga yüksekliği ise Ege Denizi geneli için yarım ila 1,5 metrelerde tahmin ediliyor. Aktaracaklarım İzmir'den bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Özgür Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı bölgesiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri bizlerle paylaştı. İstanbul'un trafikteki son durumuyla devam edelim. Zamanlamalardaydık. Bir saatlik mesafeyle başlayacağız. Yeni Sahra'dan Maltepe Köprüsü'ne bir saati bulacak. 55 dakikalık süre Ferpa'dan Balmumcu katılımına. 35 dakikalık mesafe Parseller Kavşağı'ndan Tantavi Tüneli'ne, İdeal Tepe'den Erenköy'e, Tekstil Kent Bulvarı'ndan Masko'ya, Yeni Bosna Kavşağı'ndan Küçükçekmece'ye, Hassal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna bu belirttiğimiz mesafeler 35 dakikalık süre zarfında geçilebilecek mesafeler şu an için. 25 dakikalık sürelerse Küçükyalı'dan Fener yoluna, Ümraniye'den Çamlıca gişelere, Mahmut Bey Caddesi'nden Metris Kavşağı'na, yarım saate uzayan güzergahla da sonlandıralım. Güneşli Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar ki güzergah, ki yaklaşık 4 kilometrelik bu mesafe yarım saatlik süre zarfında kat edilebiliyor şu an için İstanbul'da. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin değerli dinleyenlerimiz. Her zaman belirttiğimiz gibi trafik kazalarına, can veya mal kaybına sebebiyet vermese de trafikte yoğunluğa sebebiyet verildiğini bir kez daha hatırlatalım trafikteki cep telefonu kullanımının. Şarkının ardından Trabzon bağlantımızı gerçekleştireceğiz.

0: Trabzon'da uzmanımız Sayın Ercan Çölemen telefon attığımızda. Ercan Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk.
0: Ercan Bey, iyi akşamlar.
1: Merhabalar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu?
0: Evet, şimdi aldık sesinizi. 11. bölgemizin sorumluluk sahası Doğu Karadeniz ve Trabzon ve çevresiyle ilgili değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı

0: merkezlerimizde bugün için, bu gece için bitirdiğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için bitirdiğimiz en yüksek alacakları şu şekilde olacak. Trabzon 19'a 28, Artvin 14'e 28, Giresun 20'ye 27, Gümüşhane 11'e 30, Rize 19'a 28 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3'ler 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1'ler 2 metre. Görüşü şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen bizlerle 11. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu paylaştı. Evet, Süper Lig'de ikinci haftadan söz edelim. Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde ikinci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Cuma akşamı, yani yarın akşam saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'a konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay. Cumartesi akşamı 19.00'da başlama vuruşu yapılacak iki mücadeleden birinde Çaykur Rizespor'un Samsunspor'u konuk edeceği Karadeniz derbisinde Ömer Faruk Turtay. Çorum Futbol Kulübü'nün Kasımpaşa'yı misafir edeceği müsabakada ise Fatih Tokail düdük çalacak. Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Konyaspor olacak. Mücadelede Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Pazar günüyle devam etmeden bağlantımız hazır diyor kumanda masamız uzmanımız Sayın Gülçin Çetin. Telefon attığımızda Gülçin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Deniz Bey.
1: Bölgeyle ilgili son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 34'e 20, Kars 27'ye 8, Ağrı 31'e 12 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
1: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz Gülçin Hanım.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Deniz Bey. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Evet, uzmanımız Sayın Gülçin Çetin de bizlerle 16. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Dilerseniz Afyonkarahisar'a gideceğiz diyor kumanda masamız. Hemen hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını, mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredeceğini paylaşalım. Yarın, yani 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek diyelim. Peki cumartesi günü nasıl bir hava olacak? Afyonkarahisar bağlantımızın ardından paylaşacağız. Sayın Oğuzhan Kartal telefon attığımızda. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
3: Merhabalar Deniz Bey, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Oğuzhan Bey, bölgeye dair değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
3: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esileceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar az bulutlu açık, en düşük 17, en yüksek 33 derece. Denizli az bulutlu açık, en düşük 25, en yüksek 40 derece. Uşak az bulutlu açık, en düşük 19, en yüksek 34 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz Oğuzhan.
3: Teşekkür ediyorum Deniz Bey. İyi akşamlar, yayınlar.
1: İyi akşamlar. Evet, uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda, bağlantılarımızda sona yaklaşıyoruz. Erzurum'a gideceğiz. Erzurum ve çevresiyle ilgili 12. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Dilerseniz hemen pazar günüyle devam edelim Süper Lig'e. Saat 19'da Trabzonspor Başakşehir'i, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İstanbul'daki mücadelede hakem Reşat Onur Coşkun Ses düdük çalacak. Trabzon'daki karşılaşmadaysa hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Saat 21.30'da iki mücadele var. Biri İzmir'de pazar akşamı, diğeri Antalya Alanya'da. Beşiktaş Alanya Spor'a konuk olacak. Gençler Birliği ise Göztepe deplasmanında olacak. İzmir'de hakem Batuhan Kolak, Alanya'da ise Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligin kapanış müsabakasında, ikinci haftanın kapanış müsabakasında 24 Ağustos Pazartesi gecesi 21.30'da Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Hakem Ümit Öztürk düdük çalacak bu mücadelede de. Evet, Süper Lig'de Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ikinci haftada karşılaşmaları yönetecek hakemleri paylaştık. Görünümden söz ettik. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Erzurum bağlantımızla sizdeyiz.

0: Erzurum'da uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil telefon attığımızda. Mensuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Evet, yeniden bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programının son telefon bağlantısı için 12. bölgemizin sorumluluk sahasına, Erzurum'a gideceğiz değerli dinleyenlerimiz. Erzurum ve çevresine dair en güncel değerlendirmeleri birazdan uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil paylaşacak. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 santigrat derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmiştik. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hatırlatalım. Evet, yarın Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Denizlerimize dair de kısa bilgiler verelim. Cumartesi ve pazar günü denizlerimizde fırtına beklemiyoruz. Yalnızca yarın Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar beklediğimizi belirtelim. Siz kıymetli dinleyenlerimize özellikle Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar 4 ile 6 kuvvetinde, yer yer 7 kuvvetinde esecek değerli dinleyenlerimiz. Uzmanımız Sayın Topçugil telefon attığımızda. İyi akşamlar Mensuri Bey.
1: İyi akşamlar Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu akşam itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt'ta 9, Erzincan'da 14 ve Ardahan'da 6 derece olarak beklenmektedir.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Mensuri Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil'de son telefon bağlantımızda Erzurum ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri bizlerle buluşturdu. Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu hafta başından itibaren başladığımız Atmosferden Haber Var programında pazartesi günü de sizlere eşlik etmiştim. Yine bugün de eşliğimiz sürdü. Tüm dinleyenlerimize sağlıklı, güzel bir akşam diliyoruz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Fatma Ural'ın seçkisinden güzel şarkılar dinledik. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Saat başında birlikte olacağız. Özellikle deniz raporlarında, haberlerde sakın bir yere ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dinleyiciler, bugün 20 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik 33, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 31, Kırklareli 35, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 31 derece. Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa 38, Muğla 37, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana en yüksek 38 derece. Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Isparta 33, Kahramanmaraş 39, Mersin 34, Osmaniye 37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 33 derece. Ankara 31, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 32, Kayseri 30, Kırıkkale ve Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 30, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 30, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Amasya en yüksek 33 derece. Artvin 25, Bayburt 24, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize ve Samsun 28, Sinop 30, Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli esecek. Ağrı en yüksek 29 derece. Ardahan 22, Bingöl 32, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adıyaman en yüksek 38 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 40, Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır dedi.

Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu.

Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba diyoruz. Bugünkü programımızda sizler için biraz demir dedik. Nedir peki bu demir? Bulmacalarda da çıkar. Simgesi Fe. Latince ferrum'dan. Atom numarası kimyada 26. Kimyasal element. Demir dünya yüzeyinde en yaygın 4. mineral ve yer kabuğunda en çok bulunan metal. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğinde tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte demir-nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksek. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanını etki ettiği de su götürmez bir gerçek. Demir metali demir cevherlerinden elde edilip doğada nadiren element halinde bulunuyor. Metalik demir elde etmek için cevherdeki safsızlıkların kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılması gerekiyor. Demir aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebiliyor ve çelik yapımında kullanılıyor. Demir karbonla birlikte çok fazla sıcaklığa maruz kaldığında sıvı eriyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşım halinde ortaya çıkıyor. Dökme demir veya pik olarak adlandırılıyor bu da. Bu ürün ince detaylı şekiller halinde dökülebilirse de içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacıyla dekarbürize edilmediği sürece işlenebilmek için fazlasıyla kırılgan. Nerelerde kullanılıyor? Tüm metaller içinde en çok kullanılan, tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça da %95'ini oluşturuyor. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanmaktan vazgeçilmez kılıyor. Çelik en çok bilinen demir alaşımı olup demirin diğer kullanım formları ise pik demir, dökme demir, dövülebilir dökme demir, alaşımlı çelik ve demir oksit. Milattan önce 1700'lere dayanan demirci atölyeleri ve demirden el yapımı eserlerin kalıntılarını Hindistan'da, Mezopotamya ve Botswana'da bulunmuş. Ama bunlardan gök taşlarındaki saf demir kullanılmış. Hermatit taşının rafine edilmesi milattan önce 1300'lerde başlamış. Bu demir cevherinin arıtılması zahmetli bir süreç ve ortaya kalitesiz bir metal çıkarıyormuş. Bronz demirden daha kırılganmış. Fakat gelişme kaydeden haddecilik işlemleri daha az beceri gerektiriyor ve ekmekçilik ya da çanak çömlek yapımını andırıyormuş. Ortaya çıkan pik demiri sağlam metallere dönüştürmek, yoğun çekiçleme ve dövme işlemleri gerektiriyormuş. Oksidasyondan kaçınılması şart. Bu yüzden en yaygın teknik etrafı kapalı bir kil ocağıyla kirliliği ve oksijeni emmesi için kömür kullanımını gerektiriyormuş. Yeniden işlenmiş yumuşak demir, dökme demire göre daha bükülebilir bir haldeymiş. Bu teknikler anlaşılınca cevher, çamur, tahta ve körük yapmak için deri ve boş zamanı olan güçlü erkeklerin olduğu her yerde demir yapılabilir hale gelmiş. Çok eski demircilere bakılırsa çoğunun bacağını kaybetmiş eski bir asker olduğunu görürüz. Yaygın cevherler demiri bronzdan daha ulaşılabilir kılmış. Eriyik demiri kuma dökmek, ok başları ve çivilerin seri üretilmesine olanak sağlamış. Askeri amaçla kullanılan demirler Asur, Orta Hindistan'daki Satavahana ve sonraları Çin'deki Han imparatorluklarının kurulmasında önemli rol oynamış. Demir Çin'e savaşan devletler çağının başları gibi geç bir zamanda gelmiş ama zengin Wu devletinde gelişerek çelik işlemeye kadar ilerlemiş. Manyetik özellikleri burada milattan sonra yüzlerde gözlemlenmiş ve 8 asır sonra daima kuzeyi gösteren kaşığa benzer pusulalardan yararlanılmış. İspanya ve Sri Lanka gibi diğer ülkeler küçük miktardaki demiri yoğun bir biçimde yeniden işleyip kiriş yapacak kadar olmasa da Toledo hançerleri ya da samuray kılıçları üretecek miktarda çelik elde etmeyi başarmışlar. Ve demirin böyle güzel işlenmesi aslında dünyayı değiştirmiş. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin bittiğini gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar hangi metal olursa olsun lütfen değerini bir kez daha düşünün ve kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızın tekrarı yine bu gece 00.30 ile 1 arasında. Dilerseniz dinleyebilirsiniz tekrarını. Ben Hasan Basri Tumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Evet, Anadolu'muzun güzel türkülerini, güzel deyişlerini her yöremizden zamanımız ölçüsü dahilinde sizlere ulaştıracağız. Hemen başlayalım isterseniz, bu yarım saati değerlendirelim.
1: Evet, vakit nakittir hocam. Hemen ilk türküyü sizden alalım isterseniz. Ne söylemek istersiniz?
0: Şöyle bir keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp diyar diyar gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Evet, bu Erzincan türküsüyle başlayalım programa.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar seslendiriyor.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hasan Basri Dumlupınar hocamıza. Erzincan'da da ne kadar böyle geniş aralıklı klasik türkü var değil mi Hasan Basri hocam?
1: Evet, Erzincan, Elazığ, bunlar birbirinden kültür alışverişi yaparlar. Ve mesela bir eğin kültürü vardır ki Erzincan'da. Şeyle, Elazığ harput musikisiyle eşdeğer görülür. Zaman zaman baktığınızda da yine onlarda da klarnet ön plandadır. Klarnet ve davulla çalınır türküleri. Müzikal yapıları biraz daha az farklılık gösterir. Aynı türküler, aynı hoyratlar söylenir, çalınır. Bir mesela Erzincan'ın bir Ela Gözlü uzun havası vardır ki o da bir başkadır mesela. Onu Elazığlılar söylemez. Bak onu söyleyeyim
0: onu
1: sana.
0: Biz ileriki programlarda sizinle bir örnekleme yapalım isterseniz.
1: Fırsat bulursak tabii ki. Neden
0: ben
1: olmasın?
0: Size hatırlatayım, hemen notumu alayım. Evet.
1: Lütfen. Şimdi evet değerli dinleyiciler, hemen bir değiş, bir samah türünde olan bir tevhid. Allah'ın birliğini ifade eden tevhid söyleyecek Yemen ulus size. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Abdallar dükkanı açtı, ne istersen var içinde diyecek. Yemen ulus seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Evet, Yemen ulus seslendirdi tevhid. Sözleri ne kadar anlamlı değil mi? Kudretten verdi balı, bahanesi oldu arı. Şimdi dinle ahuzarı, arı inler bal içinde. Değil mi? Bazı şeyler bazı şeylerin bahanesidir.
1: Tabii Yüce Mevlam her şeyi öyle bir kurgulamış ki biz fark ettikçe şaşıyoruz birbirine bağlantısını. Diyor ya, arılara bir şey olsa tüm insanlık yaşamı dünya üzerindeki iptal olur. Yani insanlığın şeyi biter.
0: Evet, bunu soyu tıp biter da böyle yani. Diyor değil mi?
1: Tıp söylüyor, diğer bilimler de bunu böyle söylüyor. Çünkü arının tüm bitkileri birbirlerine taşıyarak polen saçılmasını sağladığı ve tüm yediğimiz içtiğimiz her şeyin toprakta köklenmesini sağladığı bir gerçek var. Çünkü arı her uçuşunda milyonlarca poleni de ayaklarından taşırken düşürüp her yere o polenleri yayıyor.
0: Evet, bu bir kudretten gelen bir özellik değil mi? Kendiliğinden olan yani tanrısal. Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi istersen kaldığımız yerden devam edelim biz.
1: Karadeniz istesek? Karadeniz söylemiyorsunuz epeydir.
0: Tamam, o zaman bir Giresun türküsü söyleyeyim ben, evet. Değerli dinleyicilerimize. Gemiler Giresun'e, yar olayım Fesun'e.
1: Hasan Basri Dumlupınar seslendiriyor.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinledik. Bu Giresun'da türküsü çok güzeldi. Giresun fındığı en yağlı olan yerde değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
1: Evet, kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor.
0: Dünya çapında çok meşhur.
1: Evet, o yüzden...
0: Siz türkü söylerken aklıma Giresun fındığı geldi.
1: Rekoltenin Giresun'da bol olmasını temenni edelim, evet, ki biz de o güzel yağlı lezzetten biz de tadabilelim,
0: amin,
1: değil
0: amin,
1: mi?
0: Amin, ülkemizde her şey bolluk olsun, bereket olsun.
1: Evet, evet, bu sene yağmurlar da çok yoğun yağıyor, evet, değil mi? Allah, barajlarımız doldu,
0: evet,
1: şükürler olsun.
0: Şükürler olsun, Allah'ım daha çok versin. Buyurun, sizden evet, ne dinleyelim?
1: Siz söyleyin artık, şöyle bir Orta Anadolu'dan bir şey seslendirirsiniz zaman zaman. Ürgüp türküsü, dam başında, evet, sarı çiçek.
0: Evet, doğru, çok güzel bir Ürgüp türküsü, evet, var. Tüm Ürgüplere hediye edelim bunu.
1: Buradan kalkalım Ürgüp'e geçelim.
0: Geçelim.
1: Hadi,
0: evet,
1: bakalım dinliyoruz. Yemenoğlu seslendiriyor.

0: Yemen Ulus seslendirdi. Dam başında sarı çiçek, buradan kalkak, Ürgüp'e göçek dedi. Şimdi yine Orta Anadolu'dayız. Ben de bir Neşet Ertaş türküsü söyleyeyim böyle neşeli neşeli. Madem neşemizi bulduk dinleyicilerimizde mutlaka. Evet. Şu an kimisi yolda, kimisi evine ulaşmaya çalışıyor. Evet, şöyle neşeli ertesi. Bir türküyle devam edelim. Evet. Al yanak allanıyor diyelim Neşet Ertaş türküsü.
1: Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Neşet türkülerini ayrı bir güzel söylüyorsunuz. Biz bilmesek sizi de o taraftan zannederiz yani. Yozgatlısınız da biliyoruz yani.
1: Şimdi Yozgat'ta da biliyorsunuz ki Neşet Ertaş öncelikle Yozgat'ta barınıyor. Daha sonra anası atası Kırşehir'e göçüyor.
0: Kökende var yani.
1: Kökende var tabii ki şey olarak. Yozgat'ın Kırık Soku derler bir şeyi vardır. Orada abdallar yaşar. Hala da yaşarlar onlar.
0: Evet.
1: Ve şey olarak o yüzden kültürü birbirinden ayırmamak lazım. İç Anadolu'da her il aşağı yukarı Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir bunlar birbirinden çok etkilenen
0: evet.
1: bir kültürel yapıdır.
0: Siz de çok kostak kostak neşeli söylediniz. Sesinize, sazınıza sağlık diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ve de programımızın sonuna geldik. Vedamızı da yapalım ve neşeli bir türküyle bitirelim istiyorum. Evet değerli dinleyiciler, program yayın yönetmenimize buradan teşekkür ederim. Teknik Masa'da Emine Ertürk Karaslan'a teşekkür ediyoruz. Sesimizi sizlere ulaştırdı. Güzel bir Balkan türküsüyle Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut. Bunu karşılıklı beraber söyleyelim ve veda edelim.
0: Peki.
1: Gelecek hafta biz sizi radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Bartvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Başkent Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.

ve spor. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Biliyor muydunuz?
1: Neden sıcakta yüzümüz kızarır, soğukta beyazlaşır? Sıcak havalarda kan damarları genişler. Ayrıca vücudumuz stres, utanma veya kaygı sonucunda aniden oluşan yüksek ısıyı derinin yüzeyine yakın kan damarlarını genişleterek doğrudan ya da terleme suretiyle dışarı atılmasına vesile olur. Bu sayede terleme yoluyla fazla ısının dışarı atılması sağlanır. Kan damarları böyle bir durumda yüzeye yaklaştığından bu durum bazı kişilerde yüzün kızarmasına sebep olur. Soğuk havalarda ise kan damarları daralır ve deriden içeriye doğru çekilir. Bu, kandaki ısının dışarı kaçmasına engel olmak için yapılır. Bu durumda kan damarları deriden uzaklaştığından derinin rengi beyazlaşır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yıldızların kaymasının nedeni nedir? Bu sırada içinizden bir dilek tutup, bu dileğin gerçekleşmesi için de gördüğünüzden kimseye bahsetmemişsinizdir herhalde. Çünkü insanlar arasında bir yıldız kaydığında o yıldızın öleceği ve ölmeden önce dilek dileyenin arzusunu yerine getireceği inanışı yaygındır. Halk arasında yıldız kayması diye tanımlanan bu olayın aslında yıldızlarla hiçbir ilgisi yoktur. Yıldızlar dünyadan milyarlarca kilometre ötedeki uzak güneşlerdir. Güneş sistemimizin içinde güneş ve gezegenlerin çekim kuvvetleri arasında bir oraya bir buraya gezinen sayısız göktaşı vardır. Bunlardan dünyanın yakınından geçerken çekim alanına girenler hızla atmosfere dalarlar. Sürtünmeden dolayı ısınırlar, yanarlar ve arkalarında parlak çizgi gibi bir iz bırakırlar. Sonunda tamamına yakını, düşüşün son anında görülen parlamayı takiben yok olurlar. Yer atmosferine her yıl toplamı 15 bin ton olan 200 bin kadar göktaşı düştüğü kabul ediliyor. Bu hesaba göre yerin kütlesi 4,5 milyar yıllık ömrü içinde gelen göktaşları sayesinde epeyce artmış olması gerekiyor. Dünyaya düşen göktaşlarının incelenmeleri sonucunda içlerinde dünyada var olmayan yeni bir elemente rastlanmamıştır. Atmosfere girdiklerinde yanan ve çoğunlukla yok olan göktaşlarına meteor denilirken, bunlardan yere ulaşmayı başaranlara da meteorit deniliyor. Dünyamızın büyük bir kısmı okyanuslarla kaplı olduğundan yere ulaşabilen göktaşlarının çoğu da buralara düşerler. Ancak dünyanın birçok yerinde de karalar üzerinde meteoritlerin yol açtığı izler ve çukurlar vardır. Ülkemizde rastlanan en büyük göktaşı 25 kilogram olup Domaniç yaylasında bulunmuştur. Dünyada bilinen göktaşlarının en büyüğü ise Güneybatı Afrika'da Grootfontein'de bulunan göktaşıdır ve kütlesi 80 ton kadardır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Ekmek kızartma makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1909'da General Electric şirketi ilk elektrikli ekmek kızartma makinesini üretti. Dilimlenmiş ekmek elektrikle ısıtılan bir tel üzerine konuluyordu. Ayarlı bir saat süre dolduğunda elektriği kesiyor ve ekmeği dışarı doğru itiyordu. Bu sayede sabahları kahvaltı masalarını renklendiren çıtır çıtır ekmeklerin hikayesi doğdu.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan beyninin ortalama ağırlığının 1,3 kilogram olduğunu, zürafaların 35 santimetre uzunlukta siyah bir dile sahip olduklarını, bir insanın yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgıladığını, dünyanın bir numaralı domuz üreticisi ve tüketicisinin Çinliler olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.

0: saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır, dedi. Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin doğum günüyle ilgili bu hafta sizlerle muhabbet etmek istiyorum. 20 Nisan biliyorsunuz 571 tarihine rastlayan Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirmişlerdir. 14 asır evvel böyle bir gecenin sabahında güneş ufuktan doğmadan insanlığın hayat ufkunda ilahi bir nur doğmuş oluyordu. Şair ne güzel söylemişti. Envar ile kainat doldu, işte bu gece sabah oldu. Bu gecenin sabahında Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail'in duaları ve İsa Aleyhisselam'ın müjdesi gerçekleşmiş oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de hikaye edildiğine göre Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ederlerken şöyle dua ediyorlardı. Diyorlardı ki, bir zamanlar İbrahim İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur, sen işitensin ve bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl, soyumuzdan da sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ancak ve ancak sensin. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnızca sensin. Hazreti İsa da şu müjdeyi vermişti. Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Bir gün ashab-ı kiram peygamberimizden hayatının ilk günlerini anlatmasını rica etmişler. O da şu sözleri söylemişti. Ben atam Hazreti İbrahim'in duası, kardeşim Hazreti İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım. Annem bana hamile olduğu sırada bir rüya görmüştü. İçinden bir nur çıkmış ve bu nur Suriye'deki sarayları aydınlatmıştı. Evet değerli kardeşlerim, işte bu gecenin sabahında Hazreti İbrahim'in duasına ve Hazreti İsa'nın müjdesine mazhar olan bu son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş gibi doğmuştu. Bu gecenin sabahı gerçekten feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuştu. Aydınlık bir devir açılmıştı. Hazreti Adem'le başlayan tevhid inancı yeniden canlanmış. Cehalet ve sapık inançlarla kararan ruhlar bu doğuşla yeniden aydınlığa kavuşmuştu. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere
Ali İmran suresi 164. ayet-i kerimede andolsun ki Allah müminlere ayetlerini okuyan, onları kötülüklerden temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapkınlık içindeydiler. İşte ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi gerçekten insanlar peygamberimizden önce her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve zulüm gönülleri karartmış, Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Hayır ve fazilet namına hiçbir şey kalmamıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlak bağları tamamen çözülmüştü. Hak, kuvvete boyun eğmiş, merhamet ve şefkat kalplerden silinmişti. Kadın, esir muamelesi görmüş, bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kız çocukları acımasızca diri diri toprağa gömülmüştü. Evet, bunları kim söylüyor? Bunları bu toplumun içinde yaşayan insanlar söylüyor. Nitekim Mekke'de gördükleri zulüm ve işkence yüzünden Habeşistan'a göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlar Habeş kralına hicrete mecbur olduklarının sebeplerini anlatırken bakınız neler söylüyorlardı. Diyorlardı ki ey hükümdar, biz cehalet içinde yaşayan bir toplum idik. Putlara tapıyorduk, leş yiyorduk, fuhuş yapıyorduk, akraba ile münasebeti kesiyorduk, komşularımıza kötülük yapıyorduk. Kuvvetli olanımız zayıf olanı eziyordu. Biz toplum olarak bu halde yaşarken Allah-u Teala bize acıdı, lütfederek içimizden birini peygamber gönderdi. Soyu, iffeti ve dürüstlüğü hepimizce bilinen birisi bu. O bizi yalnız Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Yalnızca tek bir Allah'a. Putlardan bizi uzaklaştırdı. Atalarımızın tapına geldikleri ağaç ve taş parçalarını terk etmemizi söyledi. Bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmemizi ve akrabalık bağlarını görüp gözetmemizi, komşularımızla iyi geçinmeyi, kan dökmekten ve haram olan şeylerden sakınmayı bize öğütledi. Bizi kötülükten, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iffetsizlik iftirasında bulunmaktan uzak durmayı öğretti. Allah'a ibadet edip ona hiçbir suretle ortak koşmamayı öğretti. Namaz kılmaya, sadaka vermeye ve iyilik yapmaya bizi çağırdı. Biz de ona inandık, getirdiği dini kabul ettik. Onun haram dediğini haram bildik. Onun helal dediğini helal tanıdık. Bundan dolayı içinde yaşadığımız her yönü ile kokuşmuş, çürümüş toplum bize düşman kesildi. Eziyet ve işkence yapmaya başladı. Bu sebeple biz de hicret ederek senin ülkene sığındık ve sana geldik demişlerdi. Değerli kardeşlerim, işte bu sözler o toplumda yaşamış olan insanların sözleridir. Demek ki o toplum içine düştüğü bu bunalımdan büyük ölçüde rahatsızlanmış
Beklediği kurtarıcıyı bulunca ona sımsıkı sarılmıştı. Onun getirdiği esasları benimsemiş ve onları hayata geçirmek için hicret etmeyi ve hiç tanımadığı bir ülkeye gitmeyi göze almışlardı. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, Peygamberimiz az önce de söylediğimiz gibi 571 yılı Nisan'ın 20'sine rastlayan Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdullah, annesi Amine'dir. Babası Abdullah onun doğumundan 2 ay kadar önce vefat etmişti ve bu mutlu güne erişememişti. Dedesi Abdülmuttalip torununa Muhammed adını vermişti. Atalar arasında böyle bir isim yoktu. Bunu duyanlar Abdülmuttalip'e bu adı niçin koyduğunu sordular. Abdülmuttalip şu cevabı verdi: "Umarım ki onu gökte hak, yerde halk övecektir." Değerli kardeşlerim, tarihçiler Peygamberimizin doğduğu gece dünyada olağanüstü bazı olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran'da hükümdar Kisra'nın sarayından 14 sütun yıkılmış, Sava Gölü kurumuş, bin yıldan beri yanan mecusilerin ateşi sönmüştü. Bu olaylar ileride İran saltanatının yıkılacağına, Bizans İmparatorluğu'nun çökeceğine ve putperestliğin ortadan kalkacağına işaret idi ve işte öyle de oldu. Değerli kardeşlerim, yıkılacağına, Bizans İmparatorluğu'nun çökeceğine ve putperestliğin ortadan kalkacağına işaret idi ve işte öyle de oldu. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz

dünyaya teşrif etti ve Hira mağarasında Cebrail aleyhisselamın kendisine ilk vahiy, İkra, Bismi Rabbikellezî halak diye kendisine bildirilen ilk oku emriyle peygamber olarak, son peygamber olarak seçilmiştir. Allah-u Teala Hazreti Adem'den itibaren kesin sayılarını ancak kendisinin bildiği pek çok peygamberler göndermişti. İşte peygamberimiz bunların sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Muhammed İçinizden herhangi birinin babası değil. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur: Benimle peygamberlerin benzeri şu bir kimsenin benzeri gibidir ki o kişi bir ev yaptırmış, binayı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu durumda halk binaya girip gezmeye başlarlar ve eksik yeri görüp hayret ederek şu bir tuğlanın yeri boş bırakılmış olmasaydı derler. İşte ben o bir tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum der. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz önceki peygamberler gibi bir milletin değil, tüm insanlığın peygamberidir. Diğer peygamberlerden farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ey Muhammed, biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler." Sebe suresinin 28. ayet-i kerimesinde böyle buyurur Cenab-ı Allah. Peygamberimiz yalnız insanlara değil, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur yine: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, değerli kardeşlerim, peygamberimiz sadece insanlar için değil, alemler için bir rahmettir. Peygamberimiz bütün insanlara, hatta canlılara şefkat ve merhamet gösterir. Bu konuda İnsanlar arasında ayrım yapmazdı. Müslüman olsun olmasın, kadın erkek, büyük küçük, zengin fakir, köle efendi herkese merhamet ederdi. Bir savaş esnasında birkaç çocuk çarpışan iki taraf arasında kalmış ve vefat etmişlerdi, ölmüşlerdi. Peygamberimiz bundan haberdar olduğu zaman büyük bir üzüntü duymuştu. Askerler peygamberimizin üzüldüğünü görünce, "Ya Resulallah, neden bu kadar üzülüyorsunuz? Bunlar nihayet müşriklerin çocukları değil midir?" dediler. Ve peygamberimiz buyurdu ki, "Bu çocuklar müşrik çocukları da olsa bunlar insandır. Çocuk oldukları için günahları da yoktur. Dikkat ediniz. Kesinlikle çocuk öldürmeyiniz. Her can Allah'ın fıtratına göre yaratılmıştır." buyurdu. Adamın biri peygamberimize başvurarak bir düşmanı lanet etmesini istemişti. Peygamberimiz, "Ben lanet okumak için değil, fakat alemlere rahmet olmak için gönderildim." buyurdu. Herkese şefkat ve merhamet gösteren peygamberimizin inananlara özel bir şefkati vardı. Elbette öyle olmalıydı, çünkü inananlar onun getirdiği dini benimsemiş, malları ve canlarıyla o dinin yayılması için büyük fedakarlıklar göstermişlerdi. Bu konuda şöyle buyurulmuştur. Tevbe suresi

Suresinin 128. ayet-i kerimesinde andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir ve çok merhametlidir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, Peygamberimiz anılırken akla ilk gelen onun Kur'an-ı Kerim'le övülmüş olan yüksek ahlakıdır. Onu Allah-u Teala terbiye ettiği için bir insanda bulunması düşünülebilen güzel huy ve davranışların daha mükemmeli onda toplanmıştır. Ahlakının güzelliğine ve her yönüyle güvenilir olduğuna düşmanları bile hayrandı. Daha gençliğinde halk arasında el-emin, güvenilir kimse olarak tanınmış, Muhammedü'l-Emin lakabı ile tanınmış olduğunu az önce söylemiştik. Şu olay onun çarpıcı bir örneğidir. Değerli kardeşlerim, Kabe Kureyş tarafından yenileniyordu. Her kabile kendisine düşen bölümü yapmış, sıra Hacer-ül Esved'in yerine konmasına gelmişti. Kureyş'ten her kabile Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefini kazanmak için o hizmeti yapmak istiyordu. Her kabile o taşı kendisi koymak istiyordu. Bu yüzden kabileler arasında bir tartışma çıktı. Her kabile Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefinin kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Hele Abduddar oğulları çok ileri gidip bir çanak dolusu kan getirdiler. Ellerini bu kana bulaştırıp kanımız dökülmedikçe kimse önümüze geçemez diye yemin ettiler. Bu tartışma 4-5 gün devam etti. Neredeyse kabileler arasında savaş çıkacaktı ki Kureyş'in en yaşlısı olan Ebu Ümeyye Beni Mughire Kureyş'in ileri gelenlerini mescitte topladı. Konuyu tekrar tartıştılar ve şu karara vardılar. Belirledikleri vakitte mescidin Safa tarafındaki kapısından önce kim içeriye girerse o hakem olacaktı. Belirlenen vakitte evvela bu kapıdan Peygamberimiz girmişti. Bunun üzerine Kureyş ileri gelenleri hep bir ağızdan işte bu giren zat emin bir zattır. Bunun hakemliğine hepimiz razıyız. Bu güvenilir bir zat. Bu Muhammed'dir dediler. Peygamberimiz bunların yanına gelince kendisini hakem tayin ettiklerini ve bunu kabul etmesini rica ettiler. Peygamberimiz onları dinledikten sonra hakemliği kabul etti ve bana bir yaygı getirin buyurdu. Getirilen bu yaygının içine kendi eliyle Hacer-ül Esved'i koydu. Sonra kabile başkanlarının bu yaygının birer ucundan tutup birlikte kaldırmalarını söyledi. Böyle yaptılar. Her kabile yaygının bir ucundan tutarak Hacer-ül Esved'i konacağı yere kadar kaldırdılar. Peygamberimiz de onu yerine koydu. Böylece her kabile Hacer-ül Esved'i yerine koyma şerefinden payını almış ve tartışma da böylece bitmiş oldu. Değerli kardeşlerim, bu olayda önemli olan şudur. Peygamberimizin küçük yaştan beri kimseyi incitmeyip o yaşa gelinceye kadar fazilete aykırı hiçbir hal ve hareketi görülmediği için peygamber olarak gönderilmeden önceki Kureyş arasında güvenilir
Emin ünvanı ile tanınmış olmasıdır. İslamiyet'in kısa zamanda ve hızla yayılması ve yayılmış olması şüphe yok ki onu tebliğ eden peygamberin yüksek ahlakı ile ilgilidir. İnsanlar onun dürüstlüğüne ve güvenilir olduğuna inanmasalardı onun etrafında toplanırlar mıydı? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir. Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde: "Ey Muhammed, Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara bağış dile, iş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever." Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz yaşadığı hayat ile telkin ettiği esaslar arasında tam bir ahenk mevcut idi. O telkin ettiği esasları önce kendisi uygulardı. Çünkü insan başkalarına verdiği öğüdü kendisi uygulamazsa onun başkaları üzerinde etkisi de olmaz. Esasen Kur'an-ı Kerim Estağfirullah "Ya eyyühellezine amenü lime tekulûne mâ la tef'alûn." Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Saf suresi ayet 2'de böyle buyuruyordu Cenab-ı Allah. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemize Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğu sorulduğunda o onun ahlakı Kur'an'dı demişti. Peygamberimiz davranışları ve üstün kişiliği ile en güzel örnek. Esasen Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim tek örnek kişi kabul etmektedir ki o da Peygamberimizdir. Şöyle buyurulmuştur: "And olsun ki Allah'ın Resulü sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnektir." Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyordu Cenab-ı Allah. Ayet-i kerime Peygamberimizin Allah'ın razı olacağı davranışlarda bulunmak isteyenler için canlı bir örnek ve büyük fazilet numunesi olduğu anlatılmaktadır. Peygamberimiz peygamber olarak insanları davete başladığı zaman onu duyan komşu ülkelerin başkanları karşılaştıkları her Mekkeli'den Peygamberimiz hakkında bilgi alıyorlar. Daha çok ahlakının nasıl olduğunu soruyorlardı. İşte Mekke ileri gelenlerinden Ebu Sufyan Müslüman olmadan önce ticaret amacıyla Şam'a gittiği zaman Bizans imparatoru onu huzuruna çağırmış ve Peygamberimizle ilgili kendisine bazı sorular sormuştu. Bu sorulardan birisi de şöyleydi: "Peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın daha önce hiç yalan söylediğini duydunuz mu?" diye soruyordu. Ve Ebu Sufyan "Asla yalan söylediğini duymadık" diye cevap vermişti. Bunun üzerine imparator "Size peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın evvelce hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Onun hiç yalan söylemediğini ifade ettiniz. Şayet bu zat Allah hakkında yalan söylemiş olsa daha evvel insanlara yalan söylemesi gerekirdi" dedi. Değerli kardeşlerim, Peygamberimize göre ahlak her şeydi. O ahlaka o kadar önem verirdi ki dinin ne olduğunu soranlara dinin güzel ahlaktan ibaret olduğunu söylerdi. Hatta ahlakı güzel olmayanın, konuştuğu zaman yalan söyleyenin, söz verdiği zaman sözünde durmayanın, emanete hıyanet edenin, diğer dini vecibelerini yerine getirmiş olsa bile olgun, tam
kamil bir mümin olamayacağını söylüyordu. Onun hayatını inceleyenler, onun ne yüksek bir ahlaka sahip olduğunu göreceklerdir. O kim olursa olsun herkese iyi muamele eder, kimseyi incitmez, ayıplamaz ve kırmazdı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygamberimizden alacağını tahsil etmeye gelmişti. Edep ve terbiye ölçülerini aşarak peygamberimize kaba ve sert sözler söylerdi. Ve ashab-ı kiram bedevinin bu hareketine kızarak sen kiminle konuştuğunu biliyor musun dediler. Bedevi hiç aldırmadan ben hakkımı istemeye geldim dedi. Bunun üzerine peygamberimiz ashaba siz onun tarafından olacaktınız. Çünkü bu adam hakkını istiyor buyurdu. Değerli kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim de zaten dini tanımlarken hep ahlak üzerinden din tanımlaması yapar. İbadet üzerinden din tanımlaması yapmaz Kur'an-ı Kerim. Peygamberimize demez ki mesela, ey peygamber sen ne kadar çok namaz kılan, sen ne kadar çok oruç tutan, sen ne kadar çok umre yapan, sen ne kadar çok hac yapan bir peygambersin demez. Ya ne der? Ey peygamber sen ne kadar yüksek bir ahlak üzeresin der. Kur'an peygamberimizin ahlakı üzerinden din tanımlaması yapar. Ve bütün evrensel ahlak değerlerini Kur'an din olarak ifade etmeye çalışır ve din olarak anlatır. Evrensel ahlak kurallarını din olarak ortaya koyar. Evet değerli kardeşlerim, önümüzdeki hafta peygamberimizin doğum yıl dönümü, Mevlid Kandili. Ben şimdiden hepinizin kandilini kutluyorum ve bütün İslam dünyasına, bütün insanlık dünyasına, bütün dünyaya Peygamber Efendimizin getirdiği dinin kurtuluş vesilesi olmasını, insanlığın kurtuluş vesilesi olmasını ve savaşların sona ermesine vesile olmasını, barış dini olan bu güzel dinimizin bütün dünyaya Allah'ın insanlık üzerinde görmek istediği bu barışı sağlamasını, açlığın, susuzluğun, korkunun, savaşın, bombaların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Hepinizin kandilini kutluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık nesiller olmamızı ve nesiller yetiştirmemiz duasıyla hepinize hayırlı akşamlar. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum değerli kardeşlerim.

0: Saat 21. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Başkent Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Ve spor. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'a konuk edecek. Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12, Atina parçalı bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 15 derece. Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Madrid sağanak yağışlı 18 derece. Londra sağanak yağışlı 12, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine az bulutlu ve açık 17 derece. Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parçalı bulutlu 22 derece. Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 19, Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe parçalı bulutlu 24, Kabil az bulutlu ve açık 17, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Riyad sağanak yağışlı 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 17, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18, Sydney sağanak yağışlı 12, New York parçalı bulutlu 23, Washington parçalı bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 16, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 21, Kırcıali sağanak yağışlı 18, Köln sağanak yağışlı 13, Komrad parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih sağanak yağışlı 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik sağanak yağışlı 20, Şumlu parçalı bulutlu 14, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 18, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazmaus az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bugün mikrofonlarımıza Türk pop müziğinin zarif sesi, yorumundaki sadelik ve duygusuyla gönüllerde iz bırakan bir sanatçıya çeviriyoruz. 20 Ağustos 1990 tarihinde henüz 46 yaşında aramızdan ayrılan ama sesi yıllar sonra yeniden milyonlara ulaşan Ayla Dikmen. Sevgili dinleyenler, müzik tarihinde bazı sesler vardır. Dönemlerinin çok ötesine geçerler. Şarkıları yalnızca sessiz kalır. Sonra bir gün yeniden keşfedilir. Yeni kuşaklar o sesi ilk kez duyuyormuş gibi heyecanlanır. İşte Ayla Dikmen'in sesi de böyle bir sestir. Yumuşak, içten, abartıdan uzak ve dinleyenin yüreğine doğrudan ulaşan bir yorum. Bugün hala Anlamazdın şarkısını dinlediğimizde yalnızca bir şarkı değil, geçmişten bugüne uzanan bir duygunun sesini işitiriz. Sevgili dinleyenler, Ayla Dikmen 25 Mart 1944 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Sanata yatkın bir ailede büyüdü. Babası Ali Rıza Dikmen piyano ve ud çalıyor, annesi Bedriye Hanım ise kemanla ilgileniyordu. Evlerinin içinde eksik olmayan müzik küçük Ayla'nın dünyasını daha çocuk yaşta şekillendirdi. Belki de henüz farkında olmadan notalar onun en yakın arkadaşı olmuştu. Çocukluk yıllarında dinlediği ezgiler, evlerinde yapılan müzikli sohbetler, anne ve babasının sanata olan ilgisi ileride seçeceği yolun ilk işaretleriydi. Ancak o günlerde kimse bu küçük kızın yıllar sonra Türkiye'nin güçlü kadın yorumcularından biri olacağını bilmiyordu. Orta öğrenimini Aydın Lisesi'nde sürdürdü. Müziğe ilk ciddi adımını da burada attı. Okul korosuna katıldı. Sahne heyecanını ilk kez okul sıralarında yaşadı. Sesinin güzelliği öğretmenlerinin ve arkadaşlarının dikkatini çekiyordu. Belki de geleceğin sanatçısı ilk alkışlarını o yıllarda aldı. Ayla Dikmen lise eğitiminin ardından Ankara'ya gitti. Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenimine başladı. Bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stenograf olarak görev yaptı. Disiplinli çalışma hayatı onun karakterinin en belirgin özelliklerinden biriydi. Ancak içinde büyüyen müzik sevgisi başka bir dünyanın kapısını aralıyordu. İstanbul'a geldiğinde yolu dönemin önemli müzisyenlerinden İlham Gencer'le kesişti. Gencer, genç Ayla'nın sesindeki yeteneği fark ederek onun profesyonel müzik hayatına adım atmasında önemli rol oynadı. İlk çalışmalarını Yavuz Özışık'la yaptı. Ardından bir radyo programında tanıştığı besteci ve orkestra şefi Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında solist olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Parlanur adını kullandı. Vasfi Uçaroğlu, Yurdaer Loğlu ve Kanat Gür gibi dönemin önemli müzisyenleriyle aynı orkestrada çalışması onun müzikal gelişiminde önemli bir deneyim oldu. 1964 yılında 2. Boğaziçi Müzik Festivali'nde en başarılı şantör seçilmesi genç sanatçının adını müzik çevrelerine duyurdu. Artık sahnelerde daha fazla görünmeye başlayan Ayla Dikmen için plak dönemi de yaklaşmaktaydı. Ve çok geçmeden onu Türkiye çapında tanıtacak büyük bir başarı geldi. Yıl 1965. Ayla Dikmen için artık yalnızca sahne deneyiminin değil, geniş kitleler tarafından tanınmasının da başladığı bir dönemdi. 1965, Balkan Melodileri Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Ayla Dikmen, Niksar'ın fidanları ile birincilik elde etti. Bu başarı genç sanatçının adını Türkiye'nin müzik gündemine taşıdı. 1965 yılında Balkan Melodileri Festivali'nde Türkiye'ye birincilik kazandıran, sesi kadar zarafetiyle de dikkat çeken Ayla Dikmen'den şimdi o unutulmaz türkü geliyor. Niksar'ın Fidanları.

Dinlediğimiz eser Niksar'ın Fidanları, türküsü yalnızca bir yarışma başarısı değil, Ayla Dikmen'in profesyonel müzik dünyasına attığı güçlü adımı da simgeliyordu. Ardından ilk 45'lik plaklardan biri geldi. Ayla Dikmen artık plak dünyasının da tanıdığı genç bir sanatçıydı. 1965 yılı aynı zamanda onun repertuarında türkülerin ve geleneksel ezgilerin önemli yer tuttuğu dönemdi. Ancak Ayla Dikmen'in müzik yolculuğu yalnızca geleneksel ezgilerle sınırlı kalmayacaktı. Çok geçmeden Ayla Dikmen modern müzik anlayışına da yöneldi. Sevgili dinleyenlerimiz, Ayla Dikmen'in 1965 yılında yayınlanan bir başka önemli plağı ise Mühür Gözlüm, Merdiven oldu. Bu plak onun ilk dönem repertuarındaki geleneksel ezgilerin önemli örneklerinden biriydi. Şimdi Ayla Dikmen'in o kendine has tertemiz yorumuyla Mühür Gözlüm sizlerle.

1960'lı yıllar Türkiye'de müzik dünyasının büyük bir değişim yaşadığı yıllardı. Bir yanda Türk sanat müziğinin güçlü yorumcuları, diğer yanda Anadolu'nun halk ezgileri ve batıdan esen yeni müzik akımları. Genç kuşak sanatçılar bu farklı renkleri kendi yorumlarıyla bir araya getiriyor, Türk pop müziğinin temelleri sağlam adımlarla atılıyordu. İşte Ayla Dikmen de bu değişimin güçlü kadın seslerinden biri olarak yükseliyordu. Ayla Dikmen'in yorumculuğunu farklı kılan en önemli özelliklerden biri, sesiyle dinleyici arasında kurduğu samimi bağdı. Gösterişli vokal oyunlarına ihtiyaç duymadan şarkının duygusunu olduğu gibi dinleyene aktarabiliyordu. Belki de bu yüzden söylediği her eser yıllar geçse de ilk günkü gibi sıcaklığını korumayı başardı. 1966 yılına gelindiğinde Ayla Dikmen'in müzik dünyasında yeni bir sayfa açtığını görüyoruz. İlk yıllarında türküler ve geleneksel ezgilerle dikkat çeken sanatçı artık dönemin modern müzik anlayışına da daha fazla yer veriyordu. Batıdan gelen melodiler Türkçe sözlerle yeniden yorumlanıyor, plaklarda yeni bir müzik dili oluşuyordu. Ayla Dikmen de bu değişimin içinde yerini alıyordu. 1966 yılında yayımlanan Antonio ve Kötü Bende Kaldı 45'liği onun bu dönemdeki çalışmalarından biriydi. Şimdi o yıllara gidiyoruz. Ayla Dikmen'den dönemin modern müzik anlayışını yansıtan, hareketli, ritmi ve neşeli havasıyla dikkat çeken 1966 tarihli plak. Antonio sizlerle.

Ve aynı plağın diğer yüzünde bu kez daha farklı bir duygu var. Bir tarafta hareketli ve neşeli Antonio, diğer tarafta ise Ayla Dikmen'in kendine özgü yorumuyla daha duygusal bir eser. Ve şimdi plağın diğer yüzündeki şarkıya kulak verelim. Ayla Dikmen söylüyor, "Kötü bende kaldı."

Ayla Dikmen'in repertuarı böylece her geçen yıl biraz daha genişliyordu. Türküler, Anadolu ezgileri, aranjmanlar ve dönemin popüler melodileri. Onun sesi bütün bu farklı müzikal renkleri taşıyabilecek bir esnekliğe sahipti. 1968 yılında ise daha duygusal bir repertuarın öne çıktığı yeni bir plak geldi. 1968 yılında yayınlanan Ayrılık Şarkısı ve Seninleyim, Ayla Dikmen'in repertuarındaki duygusal çizginin daha belirgin hale geldiği çalışmalardan biri oldu. Bazen tek bir kelime koca bir hikayeyi anlatır sevgili dinleyenler. Ayla Dikmen şimdi o hikayeyi sesiyle anlatıyor. Ayla Dikmen'den Ayrılık Şarkısına kulak veriyoruz. Yıllar ilerledikçe Ayla Dikmen'in sesi daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 1970'li yıllara gelindiğinde artık yalnızca plaklarıyla değil, radyo ve televizyon programlarıyla da milyonların tanıdığı bir sanatçıydı. Ve önünde kariyerinin en güçlü dönemlerinden biri vardı. 1970'li yılların başında Ayla Dikmen artık Türk pop müziğinin tanınan kadın vokallerinden biriydi. 1971 yılında yayınlanan Sensiz Yaşayamam ve Nereye 45'li bu dönemin dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Şimdi aşkın en çaresiz halini anlatan bir Ayla Dikmen klasiği geliyor. Sevenlerin, özleyenlerin şarkısı. Sensiz Yaşayamam.

Sevgili dinleyenler, Ayla Dikmen yalnızca hüzünlü aşk şarkılarıyla değil, hareketli ve enerjik eserlerle de dinleyicinin karşısına çıkıyordu. Şimdi biraz neşe, biraz hareket, biraz da gençlik. Yıllar geçse de adı gençlik olarak kalacak bir Ayla Dikmen şarkısı. Gençlik, gençlik.

Sevgili dinleyenler, 1972 yılı Ayla Dikmen'in kariyerinde yine önemli eserlerin ortaya çıktığı bir dönemdi. Bunların başında bugün bile sanatçının adıyla birlikte anılan Yanan Mum geliyordu. Bir mum düşünün, yandıkça eriyor, eriyişinde bir aşkın hikayesini taşıyor. Şimdi Ayla Dikmen'in unutulmaz yorumuyla Yanan Mum sizlerle.

Ayla Dikmen'in 1970'li yıllardaki repertuarı giderek zenginleşiyordu. 1973 yılında Bir Gölge Gibi, Sevmeden Kimse Seni ve Sus Arkadaş, Sonsuz Keder gibi plaklar yayınlandı. Yıl 1974. Ayla Dikmen'in sanat yaşamındaki en önemli yıllardan biri. Artık onun sesi yalnızca plaklardan değil, radyo ve televizyonlardan da evlerimize ulaşıyordu. Bu dönemde yıllar geçmesine rağmen unutulmayacak bir şarkı geldi. Aşk Defteri. Ayla Dikmen'in yorumculuğunun en önemli özelliklerinden biri de buydu. Şarkıyı yalnızca seslendirmiyor, yaşıyordu. Bu nedenle söylediği her cümle dinleyicinin kalbine dokunuyordu. 1975 yılına gelindiğinde Ayla Dikmen'in repertuarında artık daha güçlü aşk ve ayrılık hikayeleri öne çıkıyordu. Ve şimdi Ayla Dikmen'in yıllar sonra yeniden keşfedilecek en büyük eserlerinden birine doğru ilerliyoruz. O günlerde belki kimse bu şarkının aradan yıllar geçtikten sonra bambaşka bir kuşağın hafızasına yerleşeceğini bilmiyordu. Sevgili dinleyenler, Ayla Dikmen artık Türk pop müziğinin en tanınan kadın yorumcularından biri olmuştu. 1970'li yıllar boyunca TRT'nin müzik programlarında da yer aldı. Sade sahne duruşu, şık görünümü ve güçlü yorumuyla izleyicinin beğenisini kazandı. Onu izleyenler gösterişli bir sahne performansından çok şarkının ruhunu taşıyan bir sanatçıyla karşılaşıyordu. Birinci bölümümüzün sonuna yaklaşırken görüyoruz ki Ayla Dikmen yalnızca güzel sesiyle değil, yorumculuğundaki sadelik, müzikal seçiciliği ve sanatına duyduğu saygıyla da Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Ancak onun müzik yolculuğu henüz bitmemişti. 1970'li yılların sonunda repertuarına yeni şarkılar eklemeye devam etti ve ardından milyonların yıllar sonra yeniden keşfedeceği o büyük şarkı Anlamazdın geldi. Yıllar geçse de dinleyicilerin gönlündeki yerini koruyan Aşk Defteri eseriyle bu bölümümüzü noktalayacağız. Bu bölümde Ayla Dikmen'in Kütahya'dan başlayan yaşam öyküsünü, profesyonel müziğe uzanan yolculuğunu, 1960'lı ve 70'li yılların başındaki önemli eserlerini birlikte dinledik. Bir sonraki bölümde onun sanatının olgunluk dönemine, son yıllarına ve ardında bıraktığı büyük mirasa doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtına hamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır, dedi. Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle döner kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Duygusal yorumu ve kendine has sesiyle hafızalara kazınan Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Ayla Dikmen'in hayatını anlatmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde Ayla Dikmen'in Kütahya'dan başlayan yaşam öyküsünü, profesyonel müziğe uzanan yolculuğunu 1960'lı ve 70'li yılların başındaki önemli eserlerini birlikte dinledik. Şimdi ise onun sanatının olgunluk dönemine, son yıllarına ve ardında bıraktığı büyük mirasa doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde Türk pop müziği artık kendi kimliğini oluşturmuştu. Ajda Pekkan, Kamuran Akkor, Nilüfer, Erol Evgin, Nükhet Duru ve Ayla Dikmen. Her biri farklı bir renk, farklı bir yorum, farklı bir ses. Ancak aynı büyük müzik ikliminin sanatçılarıydılar. Ayla Dikmen ise bu dönemin en zarif ve en duygulu yorumcularından biri olarak dinleyicilerin gönlünde özel bir yer edinmişti. Bu yıllarda Coşkun Plak etiketiyle çalışmalarını sürdüren sanatçı Fikret Şeneş ile birlikte çalıştı. Şeneş'in yalın ama derin anlamlar taşıyan sözleri Ayla Dikmen'in içten yorumuyla birleşince ortaya zamana meydan okuyan eserler çıktı. Onun söylediği her şarkıda hayatın içinden bir hikaye vardı.

Ayla Dikmen'in müzik yolculuğu 1970'lerin sonuna doğru da devam etti. Göz Bebeğim albümüyle birlikte repertuarında yeni şarkılar yer aldı. Bunlardan biri aşkı güçlü ve çarpıcı bir benzetmeyle anlatan Zehir Gibi Aşkım Var oldu. Şimdi Ayla Dikmen'in aşkı bambaşka bir şeye benzettiği, sözleri kadar melodisiyle de hafızalara kazınan şarkısı geliyor. Zehir Gibi Aşkım Var.

0: Ben çıkmam karşıma. Yetmez mi çektiğim senden, bıktım sevginden artık, artık arama.
1: Ayla Dikmen'in uzun çalar çalışmalarından biri de Göz Bebeğim oldu sevgili dinleyenler. Bu dönem onun müzik kariyerinin son dönem çalışmalarını temsil ediyordu. Sevgili dinleyenler, 1980'li yıllara gelindiğinde Ayla Dikmen'in sahne ve plak çalışmalarında belirgin bir yavaşlama başladı. 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında önemli değişimler yaşanırken Ayla Dikmen de müzik dünyasından giderek uzaklaştı. Daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Ancak müzik onun hayatından hiçbir zaman tamamen çıkmadı. Çünkü gerçek sanatçılar için müzik bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Ayla Dikmen gösterişten uzak yaşamıyla da örnek bir sanatçıydı sevgili dinleyenler. Magazin dünyasının içinde olmayı hiçbir zaman istemedi. Şarkılarının konuşulmasını tercih etti. Belki de bu nedenle onun ardından geriye kalan en büyük miras yine şarkıları oldu.

Yıl 1990. Henüz 46 yaşındaydı. Hayatının en verimli çağında, uzun süren hastalık sürecinin ardından 20 Ağustos 1990 tarihinde İzmir'de hayata veda etti. Türk pop müziği zarif bir yorumcusunu çok genç yaşta kaybetmişti. Ayla Dikmen'in ardından geriye plaklar, kayıtlar ve unutulmaz şarkılar kaldı.

dijital platformlara bıraktı. Yeni kuşaklar farklı müziklerle büyüdü. Ayla Dikmen'in adı ise zaman zaman nostalji programlarında anılır oldu. Kimse yıllar sonra onun sesinin yeniden bütün Türkiye'yi saracağını tahmin etmiyordu. Ve takvimler 2008 yılını gösteriyordu. Yönetmen Çağan Irmak'ın Issız Adam filmi gösterime girdi. Filmin final sahnesinde bir şarkı duyuldu. Yumuşak, üzünlü, içten. Anlamazdın. O ana kadar genç kuşakların büyük bölümünün hiç tanımadığı Ayla Dikmen'in sesi yeniden milyonların yüreğine dokundu. Film bitti ama o şarkı bitmedi. Çünkü Ayla Dikmen'in sesi yıllar sonra yeniden hayatımıza girmişti. Anlamazdın ilk yayınlanışından 32 yıl sonra Issız Adam'la büyük bir yeniden keşif yaşadı ve 2009'un başında Billboard Türkçe Pop 20'de bir numaraya kadar yükseldi. Sevgili dinleyenler, bazı şarkılar vardır. Çıktıkları yılın değil, bütün yılların şarkısıdır. 1970'lerde söylenmiştir, 2000'lerde yeniden duyulmuştur ve dinleyen herkes sanki o şarkı kendisi için yazılmış gibi hissetmiştir. Bir şarkı düşünün. Aradan onlarca yıl geçiyor ama ilk duyulduğu andaki duygusunu kaybetmiyor. İşte Ayla Dikmen'in sesi böyle bir ses. Ve şimdi yıllar sonra yeniden milyonların kalbine ulaşan o unutulmaz eser. Ayla Dikmen'den Anlamazdın sizlerle.

0: haklıyım. Artık senden kaçmalıyım. Başka çaresi yok.
1: Aradan yıllar geçti. Kasetler yerini CD'lere, CD'ler

0: Sevgili dinleyenler, bazı sanatçılar yaşadıkları dönemin yıldızıdır. Bazıları ise zamanın ötesine geçer. Ayla Dikmen ikinci grupta yer alan isimlerden biridir. Çünkü onun sesi yalnızca kendi kuşağına değil, kendisinden sonra gelen kuşaklara da ulaşmayı başarmıştır. Bugün hala bir radyoda Anlamazdın şarkısı çaldığında birçok kişi şarkıya eşlik ediyor, belki gençliğini hatırlıyor, belki ilk aşkını, belki de hiç söyleyemediği duygularını. İşte gerçek sanatın gücü de budur. Yıllar geçse de insanın yüreğine dokunabilmek. Bugün İz Bırakanlar programında Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Ayla Dikmen'i, hayatı, sanatı ve hafızalara kazınan eserleriyle sizlerle buluşturduk. Nixar'ın fidanlarından Mühür Gözlüme, Antonio'dan Yanan Mum'a, Nereye'den Aşk Defterine, Zehir Gibi Aşkın Var'dan ve yıllar sonra yeniden milyonların kalbine ulaşan, Anlamazdın'a uzanan bir müzik yolculuğunu birlikte yaşadık. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu uzun müzik yolculuğunun sonunda Ayla Dikmen'i bir kez daha dinleyelim. Çünkü bazı sesler susar ama şarkıları hiç susmaz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 23. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Başkent Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Ve spor. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12, Atina parçalı bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 15 derece. Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Madrid sağanak yağışlı 18 derece. Londra sağanak yağışlı 12, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine az bulutlu ve açık 17 derece. Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parçalı bulutlu 22 derece. Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 19, Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat parçalı bulutlu 29, Bakü parçalı bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe parçalı bulutlu 24, Kabil az bulutlu ve açık 17, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Riyad sağanak yağışlı 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 17, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal parçalı bulutlu 18, Sydney sağanak yağışlı 12, New York parçalı bulutlu 23, Washington parçalı bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngo parçalı bulutlu 16, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 21, Kırcıali sağanak yağışlı 18, Köln sağanak yağışlı 13, Komrad parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih sağanak yağışlı 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik sağanak yağışlı 20, Şumlu parçalı bulutlu 14, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 18, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazmaus az bulutlu ve açık 21, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Neyzen Emin Dede'nin bestelediği Buselik Aşiran makamında Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Kendilerine has hususiyetleri açıklayacağımız olan bu eserlerin ana bölümleri, Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Ender olarak bazı Mevlevi şairlerin şiirlerine de yer verildiği görülmektedir. Mevlevi hanelerde sema töreni esnasında mutrıp denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Eser içinde Mevlevi ayinlerinde bulunan selam bölümleri hakkında kısa bilgiler paylaşacağız sizlerle. 1. Selam. Bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

üçüncü selam. Hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönmesi ve aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır ve sevgili de yok oluştur.

Dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi. Yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Ağustos Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzey öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır, dedi. Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızın tekrarı yine bu gece 00.30 ile 1 arasında. Dilerseniz dinleyebilirsiniz tekrarını. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Evet, Anadolu'muzun güzel türkülerini, güzel deyişlerini her yöremizden zamanımız ölçüsü dahilinde sizlere ulaştıracağız. Hemen başlayalım isterseniz, bu yarım saati değerlendirelim.
1: Evet, vakit nakittir hocam. Hemen ilk türküyü sizden alalım isterseniz. Ne söylemek istersiniz?
0: Şöyle bir keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp diyar diyar gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Evet, bu Erzincan türküsüyle başlayalım programa.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar seslendiriyor.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza. Erzincan'da da ne kadar böyle geniş aralıklı klasik türkü var değil mi Hasan Basri hocam?
1: Evet, Erzincan, Elazığ, bunlar birbirinden kültür alışverişi yaparlar. Ve mesela bir eğin kültürü vardır ki Erzincan'da. Şeyle, Elazığ harput musikisiyle eşdeğer görülür. Zaman zaman baktığınızda da yine onlarda da klarnet ön plandadır. Klarnet ve davulla çalınır türküleri. Müzikal yapıları biraz daha az farklılık gösterir. Aynı türküler, aynı hoyratlar söylenir, çalınır. Bir mesela Erzincan'ın bir Ela Gözlü uzun havası vardır ki o da bir başkadır mesela. Onu Elazığlılar söylemez. Bak onu söyleyeyim
0: onu
1: sana.
0: Biz ileriki programlarda sizinle bir örnekleme yapalım isterseniz.
1: Fırsat bulursak tabii ki. Neden
0: ben
1: olmasın?
0: Size hatırlatayım, hemen notumu alayım. Evet.
1: Lütfen. Şimdi evet değerli dinleyiciler, hemen bir değiş, bir samah türünde olan bir tevhid. Allah'ın birliğini ifade eden tevhid söyleyecek Yemen ulus size. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Abdallar dükkanı açtı, ne istersen var içinde diyecek. Yemen ulus seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Evet, Yemen ulus seslendirdi tevhid. Sözleri ne kadar anlamlı değil mi? Kudretten verdi balı, bahanesi oldu arı. Şimdi dinle ahuzarı, arı inler bal içinde. Değil mi? Bazı şeyler bazı şeylerin bahanesidir.
1: Tabii Yüce Mevlam her şeyi öyle bir kurgulamış ki biz fark ettikçe şaşıyoruz birbirine bağlantısını. Diyor ya, arılara bir şey olsa tüm insanlık yaşamı dünya üzerindeki iptal olur. Yani insanlığın şeyi biter.
0: Evet, bunu soyu tıp biter da böyle yani. Diyor değil mi?
1: Tıp söylüyor, diğer bilimler de bunu böyle söylüyor. Çünkü arının tüm bitkileri birbirlerine taşıyarak polen saçılmasını sağladığı ve tüm yediğimiz içtiğimiz her şeyin toprakta köklenmesini sağladığı bir gerçek var. Çünkü arı her uçuşunda milyonlarca poleni de ayaklarından taşırken düşürüp her yere o polenleri yayıyor.
0: Evet, bu bir kudretten gelen bir özellik değil mi? Kendiliğinden olan, yani tanrısal. Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi istersen kaldığımız yerden devam edelim biz.
1: Karadeniz istesek? Karadeniz söylemiyorsunuz epeydir.
0: Tamam, o zaman bir Giresun türküsü söyleyeyim ben, evet, değerli dinleyicilerimize. Gemiler Giresun'e, yar olayım Fesun'e.
1: Hasan Basri Dumlupınar seslendiriyor.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinledik. Bu Giresun'da türküsü çok güzeldi. Giresun fındığı en yağlı olan yerde değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
1: Evet, kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor.
0: Dünya çapında çok meşhur.
1: Evet, o yüzden...
0: Siz türkü söylerken aklıma Giresun fındığı geldi.
1: Rekoltenin Giresun'da bol olmasını temenni edelim, evet, ki biz de o güzel yağlı lezzetten biz de tadabilelim,
0: amin,
1: değil
0: amin,
1: mi?
0: Amin, ülkemizde her şey bolluk olsun, bereket olsun.
1: Evet, bu sene yağmurlar da çok yoğun yağıyor, evet, değil mi? Allah, barajlarımız doldu,
0: evet,
1: şükürler olsun.
0: Şükürler olsun, Allah'ım daha çok versin. Buyurun, sizden evet, ne dinleyelim?
1: Siz söyleyin artık, şöyle bir Orta Anadolu'dan bir şey seslendirirsiniz zaman zaman. Ürgüp türküsü, dam başında,
0: evet,
1: sarı çiçek.
0: Evet, doğru, çok güzel bir Ürgüp türküsü, evet, var. Tüm Ürgüplere hediye edelim bunu.
1: Buradan kalkalım, Ürgüp'e
0: geçelim.
1: Hadi,
0: evet,
1: bakalım, dinliyoruz. Yemenoğlu seslendiriyor.

0: Yemen Ulus seslendirdi. Dam başında sarı çiçek, buradan kalkak, Ürgüp'e göçek dedi. Şimdi yine Orta Anadolu'dayız. Ben de bir Neşet Ertaş türküsü söyleyeyim böyle neşeli neşeli. Madem neşemizi bulduk dinleyicilerimizde mutlaka. Evet. Şu an kimisi yolda, kimisi evine ulaşmaya çalışıyor. Evet, şöyle neşeli ertesi. Bir türküyle devam edelim. Evet. Al yanak allanıyor diyelim Neşet Ertaş türküsü.
1: Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz. Evet.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Neşet türkülerin ayrı bir güzel söylüyorsunuz. Biz bilmesek sizi de o taraftan zannederiz yani. Yozgatlısınız da biliyoruz yani.
1: Şimdi Yozgat'ta da biliyorsunuz ki Neşet Ertaş öncelikle Yozgat'ta barınıyor. Daha sonra anası atası Kırşehir'e göçüyor.
0: Kökende var yani.
1: Kökende var tabii ki şey olarak. Yozgat'ın kırık soku derler bir şeyi vardır. Orada abdallar yaşar. Hala da yaşarlar onlar.
0: Evet.
1: Ve şey olarak o yüzden kültürü birbirinden ayırmamak lazım. İç Anadolu'da her il aşağı yukarı Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir bunlar birbirinden çok etkilenen bir kültürel yapıdır.
0: Siz de çok kostak kostak neşeli söylediniz. Sesinize, sazınıza sağlık diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ve de programımızın sonuna geldik. Vedamızı da yapalım ve neşeli bir türküyle bitirelim istiyorum. Evet değerli dinleyiciler, program yayın yönetmenimize buradan teşekkür ederim. Teknik Masa'da Emine Ertürk Karaslan'a teşekkür ediyoruz. Sesimizi sizlere ulaştırdı. Güzel bir Balkan türküsüyle Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut. Bunu karşılıklı beraber söyleyelim ve veda edelim. Peki. Gelecek hafta biz sizi radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Başkent Ankara'da internetten tanıştıkları mağdurlarla sevgili olma vaadiyle buluşup gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Ve spor. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sensiz. Tavandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde daha dün gibi.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

Artık o başka bir aşkın malı. Kalbine söyle ki unutmalı. Defter ve solmuş kuru çiçeği unutmak için.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39, Batman 18-39, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 19-39 derece. Kilis 23-39, Mardin 25-37, Şanlıurfa 26-39 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba günü bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır, dedi. Eskişehir'de il ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumdayız, dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Kuzey Avar bölgelerinde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 9 Ağustos'ta yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ve spor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla 924 altın madalya alan İtalya ve 652 altın madalya alan Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Cuma akşamı saat 21.30'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelede hakem Çağdaş Altay, 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edeceği mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 23 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor'un Başakşehir'i misafir edeceği mücadelede hakem Ali Şansalan, yine Pazar akşamı saat 21.30'da Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmadaysa hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca aynı tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yollarına aktarılabilmesi için 22 ila sabah saat 6 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yurdun geri kalan bölümü az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 23 Ağustos Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Türkülerin Dilinden. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.
1: Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Mehmet İpek'ten alınan Hatay'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Gül kuruttum, gül kuruttum. Yari sinemde uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum. Yar söyledi, ben unuttum. Yasemin Göksu söylüyor.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada İzmir'den bir türkü var sevgili dinleyenler. Ekrem Güyer'den alınan türküde Muzaffer Ertürk'ü dinliyoruz. Uzun kabak dalın sallanıyor.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Bahar Almaç'tan dinleyeceğimiz Zeki Yantaş'la Hilmi Çivi'den alınan bir zeybek havası alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Antalya'dan repertuara kazandırmış. Testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan, bir goncaya vuruldum.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda Celal Bakar'dan dinleyeceğimiz Giresun türküsüyle programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Yücel Başmakçı, Aytekin Özdemir'den derlemiş. Al perde, yeşil perde, sen koydun beni derde, ayaküstü duramam seni gördüğüm yerde.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz yine Giresun'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Ümit Bekiza, Ahmet Başaran'dan repertuarı kazandırmış. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne, bulut Allah'ın seversen gitme yarimin üstüne.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Gaziantep'ten bir türküyü Mehmet Ali Çakar'dan dinliyoruz. Bu türküyü Nurettin Çamlı da Teoman Yazgan'dan derlemiş. Kız bahçeye girdin mi? Sevdiğini gördün mü? Sevdiğini görünce saçlarını ördün mü?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Bedia Akartürk'ten dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Neşet Ertaş'tan alıp derlemiş. Suda balık oynuyor, canım sana kaynıyor, düştüm merhamet size.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Okan Murat Öztürk. Sanatçıdan Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan alıp Kırşehir'den repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Evlerinin önü marul, sular akar harun harun, ince belden sıkı sarı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Balıkesir ve Kırklareli 18-34, Bilecik 19-36, Bursa 20-34, Çanakkale 21-34 derece. Edirne 18-38, İstanbul 21-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-30, Yalova 20-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33, Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 18-34 derece. İzmir 25-35, Manisa 23-39, Muğla 22-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adana 24-39, Antalya 26-39, Burdur 20-36, Hatay 25-36 derece. Isparta 20-34, Kahramanmaraş 22-39, Mersin 27-35, Osmaniye 24-38 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray ve Karaman 17-32, Çankırı 15-36, Eskişehir 18-36, Ankara 17-33 derece. Kayseri 12-31, Kırıkkale 17-33, Kırşehir 14-33, Konya 21-33 derece. Nevşehir 14-29, Niğde 14-31, Sivas 10-32, Yozgat 12-29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 17-35, Bolu 16-33, Düzce 18-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-29 ve Karabük 17-37 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-33, Artvin 14-28, Bayburt 9-31, Çorum 14-31 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 11-30, Ordu 20-26, Rize 19-28 derece. Samsun 20-28, Sinop 22-31, Trabzon 19-27, Tokat 15-31 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 6-27, Bingöl 16-35, Bitlis 14-29 derece. Elazığ 16-36, Erzincan 14-33, Erzurum 9-29, Hakkari 19-32 derece. Kars 8-27, Iğdır 20-34, Malatya 16-33, Muş 15-34, Tunceli 16-38, Şırnak 23-37 ve Van 15-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.